0: Tut beni tenine.
1: Boşuna onca rüya, uyanıp eve gideyim. Arama beni ya bir daha, bırakın sabredeyim.

Yarın beni vuracak aşk kokan yatağımın yalnız tarafı. Biliyorum susacak,

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

Dream Türk'ü HD olarak TürkSat 4A uydusundan, DreamTürk.com.tr'den, D-Smart 112. kanal, D-Smart Go ve dijital platformlardan izleyebilirsiniz.

0: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sundu.
1: Biliyor musunuz bu şarkıyı?
2: Dalıyor gözlerim, kanıyor.

söyler misin bana şimdi? Tanrı.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
4: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün. Tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor. Dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. sigaragerçekleri.com.
5: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
6: Türkçe pop'un yeni nesil enerjisi Karma şehrime geliyor.
7: Denedim bütün ihtimalleri, değiştim ben de normalleri.
6: 16 Ekim Cuma, Antalya Aktüel Açık Hava. 23 Ekim Cuma, Ankara Atılım Sahne. 30 Ekim Cuma, Adana Merkez Park Açık Hava. 6 Kasım Cuma, İstanbul Bostancı Gösteri Merkezi. Organizasyon Mahzen Medya. Biletler Bilet X'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
8: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

Herkese merhaba, ben Onur Kırış, yine yeni bir haftada yeni bir Dream On listesiyle karşınızdayım. Eğer hazırsanız hep birlikte geride bıraktığımız hafta bu ekranda en çok istek alan, en çok izlemek istediğiniz 10 video klibi geri sayacağız. Açılışı yepyeni nesil girl bandimiz Anka ile yapıyoruz. Naz, Büşra, Melisa ve Zeynep'ten oluşan Anka grubu çıkış şarkıları Kime Diyorum Pes'le 10 numara.

Geri sayımı devam ettiren isim ise uzun süredir beklenen biri. TR Pop'un yeni starı Dilara Bural hep palavrayla listeye 9 numaradan giriş yapıyor.

Gün geçmiyor ki yeni bir grup çıkmasın ama bu grup diğerlerinden çok farklı bir tarzda. Perma'dan bahsediyorum. Bulamazsın'la listeye direkt 4 numaradan giriş yapıyorlar.

Geldik zirveye. Hafta boyunca Dream Türk ekranlarında en çok izlemek istediğiniz, en çok istek alan video klip Karma'dan geliyor. Haftanın şarkısı Karma.

Siz de en sevdiğiniz video klibi bu listede görmek isterseniz yapmanız gereken tek şey sosyal medya hesaplarımızı takip etmek ve isteklerde bulunmak. Yeniden yeni bir listeyle karşınızda oluncaya kadar hoşçakalın.

0: Arish Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arish, pırlanta.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. gcmyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: GCM Yatırım, geleceğime yatırım.
5: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
6: Bu hafta deşarjda şarkıları, enerjisi ve kendine has tarzıyla Feride Hilal Akın bizlerle.
7: Hoş geldin.
8: Merhaba, merhabalar.
7: Klip de bir muhteşem olmuş. Rüzgarın Kızı.
8: Rüzgarın Kızı çok eğlenceli bir iş oldu. Sözlerde de biraz daha gündemimizde olan meselelerle alakalı yazdım işte.
7: Yani... Ya nasıl dans ettin o tırın arkasında?
8: Öncelikle şuradan başlayalım. O gün İstanbul'un en rüzgarlı günüydü, hatta alarm verilmişti.
6: Samimi sohbeti ve en sevilen video klipleriyle Deşarj Feride Hilal Akın özel, çarşamba saat 14'te DreamTürk'te.
7: Sen farklı şeyleri seviyorsun galiba müziklere. Yapılmayanları ya da çok fazla dinlenilmeyenleri mi dinliyorsun?
8: Aslında sadece bana o bir duyguyu hissettirmesi yeterli ya. Hani... sadece fabrikasyon şarkılarını pek dinlemediğimi söyleyebilirim. Çok benlik değil.

sanıyor gözlerim, kanıyor yaralı.

0: bir adam düşünün. Yapayalnız. Hiç kimse tarafından sevilmiyor. Çünkü o sevilmeyi hak etmiyor.
1: Hiçbir şey hissetmiyorum. Bir süredir tuhaf, anlamsız şeyler oldu sürekli. Ama ben kendime geldim. Bence sen de gel. O eski mesafeye geri dönelim. Teoman Akkaya.
0: Çünkü o bir katil. Birini öldürdü. Ve unuttu.
2: Birbirimizi sevmeliyiz. Yoksa öleceğiz.
0: O unuttu ama herkes ona bakınca bir katil görüyor. Şimdi de bu adamın hikayesini dinleyelim. Belki bize kimi öldürdüğünü söyler ha?
3: Lan bırakın beni, bırakın lan!
0: Bu adam kimi öldürdüğünü söylesin mi?
4: Daha 17 yeni bölümüyle pazar akşamı sadece Kanal D'de.
5: Türkçe pop'un yeni nesil enerjisi Karma şehrime geliyor.
6: Denedim bütün ihtimalleri, değiştim ben de normalleri.
5: 16 Ekim Cuma, Antalya Aktüel Açık Hava. 23 Ekim Cuma, Ankara Atılım Sahne. 30 Ekim Cuma, Adana Merkez Park Açık Hava. 6 Kasım Cuma, İstanbul Bostancı Gösteri Merkezi. Organizasyon Mahzen Medya. Biletler Bilet X'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
7: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Biraz fazla almadınız mı?
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
4: Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Handi Kredi.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özel hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Shamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: Arish Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arish, pırlanta.
2: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sundu.
1: Yok başka hayalim.
2: Tan Taşçı ve Baha Bahçeden akustik konseri 15 Ekim Perşembe 21'de sadece Dream Türk'te.
3: Özledim seni.
2: Via Karavan deşarjı sunar. Via Karavan.

0: Yeni bölümle karşınızdayız. Başlayan program Deşarj. Ben Refik Sarıöz. Hanımlar, beyler ve gençler, herkes hoş geldi. Instagram'da ve X'te Dream Türk TV ve Refik Sarıöz olarak bizi takip alabilirsiniz. Melis bir fotoğraf paylaştı ve bu haftanın konuğu Feride Hilal Hakım. Hoş geldin.
1: Merhaba, merhabalar.
0: Nasılsın?
1: Hoş bulduk. İyiyim. Sen nasılsın?
0: Vallahi iyi gördük seni. Enerjin, kızıl saçların. Kızıl değil ama değil mi tam o?
1: Bakır kızıl
0: mı evet, oluyor? Evet, ben kızıl. De ne anlarım ya.
1: Yok, çok doğru diyorsun. Direkt kızıl aslında.
0: Çok güzelsin.
1: Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Sen de çok yakışıklısın her zamanki gibi.
0: Biz biraz böyle bir kendimizi böyle bir pop-off'layacağız programın ilk dakikalarında.
1: Ama hayır yani, şimdi hak ediyor.
0: Sen de hak ediyorsun.
1: Evet, teşekkür ederim.
0: Bunun sonu gelmeyecek.
1: Şey gibi oldu böyle, hani var ya.
0: Teşekkürler. Feride Hilal Akın, yepyeni bir şarkı ve şarkı öyle bir güzel bize geldi ki teşekkür ediyoruz yepyeni şarkını bize keyifle sunduğun için. Klip de bir muhteşem olmuş, Rüzgar'ın Kızı. Biraz ondan bahsetmek istiyoruz açıkçası.
1: Rüzgar'ın Kızı çok eğlenceli bir iş oldu ve dediğim gibi biraz da yenilikçi bir iş yapmak istemiştik.
0: Sound olarak da bayağı evet. Bir güncel bir sound oldu.
1: Sen de sanırım yeni şeylere açık olduğun için sevdin diye düşünüyorum parçayı.
0: Ya evet, aynı şeyleri böyle bir tekrar hani böyle bir iki okey de hani sürekli bir tekrarlamak insanı sıkıyor. Bence müzik dinleyicisini de sıkıyordur diye düşünüyorum.
1: Öyle, bir de aslında sözlerde de biraz daha gündemimizde olan meselelerle alakalı yazdım işte. Hani her çağın meselesi farklı oluyor çünkü. Hı-hı. Bizde de şu an biliyorsun ki love bombing, bir yanda aşık olmalar. Sonrasında da birkaç gün sonrasında da bir balon gibi sönmesi. Hani biraz bu konuları da ele aldım aslında orada işte. Çünkü bu dönemde bazı şeyler böyle çok hızlı tüketiliyor ya.
0: Evet.
1: Bunu aşk zannediyoruz, sevgi zannediyoruz. Ben oraya değinmek istedim. Günümüzün konuları yani gerçekten her dönemin bir şarkısı varsa bu da bu dönemin şarkısı diyelim.
0: Güzel de olmuş ama altyapı da muhteşem olmuş. Biraz onlardan da bahsedelim. Kimlerle çalıştın bu Rüzgar'ın Kızı'nda?
1: Mustafa Ceceli'ye ait bestesi. Hı-hı. Bana İngilizce bir şekilde geldi. Aşkın Kapışmak getirmişti şarkıyı.
0: Şarkı tamamen İngilizceydi.
1: İngilizceydi, ben Türkçe'ye uyarladım. Yani sözlerini de tabii
0: adapte
1: ki de değiştirdim.
0: Adapte ettin bir şekilde o zaman şarkıyı.
1: Evet, besteye adapte ettim sözleri. Baştan yazdım diyebilirim. Aşkım da aslında sağ olsun birkaç kelimeyle bana eşlik etti şarkının içerisinde. Hı hı. Orada da şarkının temeli atıldı diyebilirim. Çünkü hikayenin konusu biraz business hislerle. Yani artık kendini değerli bulduğun, kıymetli bulduğun ve kıymetli olanla olmak istediğin bir evre gibi düşünebiliriz yani. Şarkının da temeli bu aslında.
0: Şarkı muhteşem. Zaten birçok radyoda duymaya başladığınız şarkıyı, videoklibi de zaten Dream Türk TV ekranlarında izliyorsunuz. Bir videoklibi bir izleteceğiz. Videoklip tamam. Üzerine konuşacağız çünkü videoklip çok eğlenceli. Hmm. Mutlaka o kamera arkasında yaşadığın, bize anlatmak istediğin bir şeyler, maceralar olacaktır diye düşünüyorum.
1: Olur.
0: Kadıköy'de sahil boyunca çekilen harikulade bir videoklip. Bir kamyonun tepesinde görüyoruz galiba, değil mi? Kamyonun arkasında tırın.
1: Tır aslında.
0: Tamam, tırın arkasında Feride'yi arkadaşlarıyla böyle bir eğlenirken görüyoruz. Bir videoklibi bir izleyin, ne demek istediğimi anlayacaksınız ve detayları daha sonra Feride size anlatacak zaten.

0: çok zor bir şeydir İstanbul trafiğinde bir tırın arkasında gitmek. Normalde İstanbul trafiğinde zor zaten araba kullanmak. Neler yaşadın o tırın tepesinde? Yani kaçla gittiniz bu arada? Neler oldu?
1: Kaçla gitmişizdir Selin? Hatta 30 kilometre hızla değil.
0: Yani, nasıl dans ettin o tırın arkasında?
1: Şöyle, aslında öncelikle şuradan başlayalım. O gün İstanbul'un en rüzgarlı günüydü, hatta alarm verilmişti. Hatırlıyor musunuz, böyle lodos bir şeyler çıkacak işte, çok rüzgarlı diye. Rüzgarın Kızı o gün çekildi, bu bir öncelikle.
0: Wow. Şarkın evet. Adına yakışmış.
1: Evet gün evet, zaten öyle bir olayı var. Yağmurlar diye bir şarkı yapmıştım öncesinde. O gün de hani şöyle dolu dolular yağmıştı kafamıza, ayaklarımıza.
0: O meşhur doluların yağdığı gün mü?
1: Gün, evet, o gün de yağmurları çekmiştik. Sonra yani çok üzücü ama Deprem Gibi diye bir şarkı yapmıştık biz. Deprem diye ilk şarkının ismiydi. Ama sonra...
0: Sen doğayla ilgili bence bir şarkı yapma. Bence
1: de yapmamayı düşünüyorum yani. Ha, açıkçası bu arada sözlerimde de şey dikkat ediyorum, olumlu bir yaratım yapmaya. Çünkü gerçekten sözüm bir yerde büyü olduğuna inanan da
0: kesinlikle
1: biriyim. Hani sözlerimiz de hayat bir şekilde şekilleniyor. Orada dikkat ediyorum aslında. İnsanlar bunu söylerken iyi yaratımlar yapsın diye çabalıyorum söz yazarlığında da. Hayreten.
0: Rüzgarlı bir gündü.
1: Rüzgarlı bir gündü. İnanılmaz hızlı gitmiyordu ama yani benim ayağımda böyle bayağı topuklular vardı, ince topuklular. Böyle kendimi tamamıyla sen söyle yer çekimine bıraktım yani. Ve herhalde bir 30-40 ile gidiyordu. Ben de işte onun üstüne biraz dans ettim falan ama genel olarak keyifliydi. İnsanlar acaba bir karnavala mı gidiyorlar diye bakıyordu. Çünkü böyle süslü kıyafetlerle işte Brezilya karnavalı gibi selamlıyordu.
0: Değil mi? Yandan geçenler böyle bakmıştır ne oluyor burada diye. Dizi mi çekiliyor, klip mi çekiliyor, ne var burada diye.
1: Evet evet, böyle şeydi yani, bayağı eğlenceliydi. Caddede
0: başına bir şey geldi
1: zaten
0: mi komik klipte?
1: Başıma bir şey gelmedi, komik bir şey gelmedi ya.
0: Bayağı bir görüntü.
1: Sadece insanların böyle hani işte bizi görüp selamlamaları, seslenmeleri, işte bizi dahil olup dans etmeleri, onlar çok keyifliydi.
0: Keşke kamera arkasına da onları da bir monte etseydiniz.
1: Aslında kamera arkamız var. O da bir zaman sonra yayınlayacağım.
0: O zaman sürprizler olacak.
1: Evet evet.
0: YouTube'da
1: kamera arkamız
0: seni
1: vardı çünkü. Evet, evet.
0: Harikulade o zaman. Rüzgar'ın Kızı Feride İli Akın'ın yepyeni şarkısı. Dinlemeyenler, izlemeyenler varsa zaten Dream Türk TV ekranlarında video klibi ekranlarınıza getiriyoruz. Şimdi bir önceki anonsta şunu söylemiştin. Çok çabuk tüketiyoruz aşkları. Ondan etkilendik de böyle bir şarkıyı yaptık diye. Günümüz müzik dünyasına bakıldığında şarkılar da sence bu kadar çok çabuk tüketiliyor mu? Kısa süreli mi oluyor şarkılar?
1: Biraz öyle oldu. Yani.
0: Sebebi ne?
1: Çünkü çok fazla ekran kaydırma ile karşı karşıyayız. Aha. Yani eskiden gün içinde daha böyle fiziksel aktiviteler yapabilecekken artık biraz daha küçük dünyalara sığdırdık hayatımızı sanırım, böyle telefon ekranlarına. Ve orada tabii ki biraz tahammül seviyemiz azaldı. Çünkü istediğimiz içeriğe o anda ulaşıyoruz. İnternetimiz daha hızlı. Ve tabii ki hayatın doğal akışına birazcık ters bir şey. Bu da insanların müzik dinleme süresini bile etkiledi. Eskiden 4 dakikayı dinleyebilecekken şu an bazen 2,5 dakika bile uzun gelebiliyor insanlara. Bu da tabii bizi biraz zorluyor. Çünkü müzik kandırma işi değil yani. Yani onlara bir duygu, dinleyicilere bir duygu deneyimi sunuyorsun. Ama 1 dakika 50 saniyelik bir duygu deneyimi sunabiliyorlar yani. O derecelere düştü artık ama tabii ki de müzikte her an her şey de değişebilir, olabilir. Çok güzel şarkılar da var. 3,5 dakika yayınlananlar da var ama dediğim gibi nadir bir şekilde onlar da hit olabiliyor.
0: Kısa kısa artık böyle gidiyor şarkıların sayıları ve süreleri bir kısalıyor. Nereye gidecek? Bu da çok merak ediliyor aslında.
1: Evet.
0: Pandemi sonrasında gelişen hadiselerden bir tanesiydi. Sen telefonu günde kaç dakika saat kullanıyorsun? Sürekli elinde mi?
1: Yani çalıştığım
0: yani sen
1: sürelerde
0: de
1: değil.
0: Yine böyle yukarı kaydıran jenerasyondasın yoksa daha böyle duygu yaşayan jenerasyonda mısın?
1: Ben ortada kaldım biraz. Ya hem kaydırıyorum hem duygularımı yaşıyorum. Ya tabii çalışmadığım ya da böyle evde kaldığım zamanlarda işim biraz da dijitalle alakalı olduğu için çok zaman geçiriyorum.
0: Yeni şarkı çok yakın tarihte çıktı ama arka planda da yepyeni şarkılar hazırlanıyor aslında.
1: Evet.
0: Bundan sonraki projelerden böyle küçük küçük bahsetmek gerekirse bize ne infolar verebilirsin? Senin çünkü şarkı hazırladığını biliyoruz. Stüdyoda olduğunu da biliyoruz.
1: Evet. Böyle yazdığım bir parça vardı. Onu çok sevdiğim bir aranjör ve işte ses mühendisi bir arkadaşımızla yaptık. İşte onların hepsi sürpriz olacak arkadaşlar ama keyifli bir şarkı ve biraz da böyle gerçekten sanki eskisi kadar cümlelere önem verilmiyor ya şarkılarda, böyle daha altyapı ön plana çıkıyormuş gibi.
0: Sen de mi
1: gibi
0: öyle düşünüyorsun? Peki ben senin işte düşüncen de önemli.
1: Ben işte öyle düşünmüyorum. Bu şarkıda tamamıyla sözler çok ön planda aslında. Tabii müziği de güzel. Ve şimdi biz her bir buçuk ayda bir, hani her bir iki ayda bir şarkı çıkarma enerjisindeyiz diyelim. O yüzden şimdilik devam ediyoruz. Rüzgar'ın kızıyla da iyi bir başlangıç yaptık aslında. Hani bir merhaba demek istedik. Şimdi de böyle sırasıyla öbür şarkıların hepsini çıkaracağız.
0: Müzik dünyasında Rüzgar'ın kızı gibi böyle damga vurmuş çok güzel şarkılarında ve featuringlerinde söz konusu. Ve 2020 yılına geri dönüyoruz. Feride ile Lakın, Arem Arman, Buray ve Köksal bir araya geldiniz ve harikulade bir şarkı ortaya çıkardınız ve o döneminde en çok konuşulan şarkılarından biri oldu diyebiliriz. Önce bir izleyelim, üzerine de sohbet ediyor olacağız bu şarkıyla ilgili.

0: Etkiler tüm hızıyla devam ediyor Rampa Papam'ın. Bu video klibin yorumlarını hiç baktınız mı? Merak edip hiç baktın mı? Ben o dönem ilk çıktığımda böyle yorumlara falan bakıyordum. Hani ne yazıyor izleyiciler falan diye. Hmm. En komiğime giden ne vardı biliyor musunuz? Danaya girer gibi herkes girmiş. Arkada yok yok. Hiç ona denk gelmedin mi? Geçtiğimiz sezonlarda bu şarkıdan sonra Arem Arman da bizim konuğumuz olmuştu. Bu konuyu onlara da açtığımızda ya evet o yoruma biz de denk gelmiştik falan tarzında evet, böyle evet, bir sohbetimiz olmuştu. Çok komik ve eğlenceliydi ama yorum.
1: Ya gerçekten komik bir yorumdu. Haklı da sayılır. Çünkü Türkiye'de pek böyle sanatçılar işte 4-5 kişi beraber şarkılar pek yapmıyorlar.
0: Kimin fikriydi o?
1: Bu aslında Arem Arman'la oturup hani konuştuğumuz, buna hani iki kişi mi olsa yoksa daha fazla kişi mi olsa gibi. Yurt dışında böyle işler aslında oluyordu projeler. Hı hı. Biz de Türkiye'de böyle bir şey deneyelim istedik. Hem Afro müzik o zaman daha Türkiye'de denenmiyordu daha. Hem Afro müziği denemiş olduk hem de bir grup işi yaptık. Öyle. Güzel bir işti gerçekten.
0: Onun dışında da çok güzel böyle featuringlerin oldu. Bu yeni dönemde peki Feride'nin müzik hayatında sürpriz düetler karşımıza çıkar mı?
1: Kesinlikle çıkar. Benim için de sürpriz olacak. Yani kim olduğunu bilmiyorum ama olacak. Var aklımızda.
0: Nasıl yani? Ha ekibinin var sana mı söylemiyorlar? Dur kafam karıştı orada.
1: Aslında şöyle. Şu anda işte birileriyle düet yapalım, işbirliği yapalım istiyoruz. Ama isimler tam net değil. Şu anda...
0: Birkaç isim var. O mu olsa, bu mu olsa ya da evet. Müziğine yakın isimlerini seçmeye çalışıyorsunuz herhalde.
1: Aynen. Seçenekler arasındayız daha. Şimdilik bir solo kariyer gibi duruyor arkadaşlar. Özlediniz diye düşünüyorum.
0: Kesinlikle. Rüzgar'ın kızından sonra da güzel şarkılar peş peşe geliyor olacak. Piride ile Lekan'ın hayatında da güzel tekliler sunulacak. Ve bunların arasında da belki böyle bir featuring karşımıza çıkar. Oyunculuk da var. Devam edecek mi oyunculuk?
1: Ya oyunculuk çok güzel. Devam oyunculuk güzel gerçekten. Devam etmesini de istiyorum. Gerçekten hatırı sayılır projelerde olmak böyle dileğim. Birkaç böyle projeler geldi aslında ama
0: yakın tarihte mi geldi projeler?
1: Yani yaklaşık birkaç ay önce diyeyim. Ve gelen projelerdeki karakterlerle çok böyle meçleşemedim. Kendimi çok oraya ait hissetmedim yani. Komedi işleri de geliyor böyle. En doğru projede olurum diye düşünüyorum.
0: Sen kendini nasıl bir projede hayal ediyorsun?
1: Burada dün de bir tane dizi için şey geldi, ay dedim ama dün de bir dizi.
0: O zaman yani oyunculuk tarafını da aslında görmek istiyorlar senin.
1: Evet, ben de istiyorum aslında. Özledim de çok da...
0: Orada böyle tıkanılan nokta ne? Sen neyi seçiyorsun, neyi eliyorsun oyunculukta rolleri?
1: Aslında yani izleyicinin boş bir şey izlemesini istemiyorum. Sırf bana kazandıracak diye de kötü bir senaryoda oynamak istemiyorum. Açıkçası bu sadece. Ama müziğin olduğu işte gerçekten keyifle. Bu arada karakter seçmek gibi düşünme bunu ya. Hani bu sadece belki birazcık daha kaliteli bir izlenim, dinleyim tadı bırakmak istiyorum insanlarda. İşte bunu sağlayabilecek birçok kişi aslında okeyim. Hani belirli çerçeveler ve kurallar.
0: Güzel dizilerde tabii. Çünkü karşımıza çıktın. Bayağı rating alan dizilerde de oynadın evet. Bir dönem. Evet. Pişman olduğun şeyler oldu mu? Oyunlar, işler oyunculuk tarafında.
1: Açıkçası yok.
0: Hepsinde mutluydun o zaman.
1: Ya mutluydum, işimi seviyorum. Her zaman işimizde de mutlu olmayabiliyoruz. Ama bazılarını ben seçmesem bile benim için çok güzel kapılar açtılar. Tabii ki o zaman belki farkında olmadığım şeylere de üzülüyor olabilirim. Hani bazen çok güzel bir şeyin içindesindir ama bir kötü bir şeye takılmışsındır ya. Öyle şeyler ufak tefek oluyordu ama yine de ben süreçten keyif alıyorum yani. Hani büyüdükçe bunun daha da farkına vardım. Güzel ya, şükürler olsun. Hani güzel dizilerde oynadım, güzel filmlerde oynadım aynı şekilde. Öyle düşününce pek yok.
0: O zaman peş peşe de bundan sonra da güzel dizi teklifleri gelecektir. Baksan yakın tarihte geldiğine göre demek ki Ferdi ile Lakın'ı ekranda görmek istiyorlar. Nasıl müzik dinleyicisi senden bol bol şarkı bekliyorsa ekranda sanırım bekliyordur seni görmek.
1: Çok
0: yakışıyorsun
1: tatlısın.
0: Çünkü ekrana.
1: Teşekkür ederim.
0: Gerçekten yakışıyorsun.
1: Ben de çok seviyorum.
0: Şimdi bir şarkını bir arabesk star'a vermeye kalksan kime verirdin? Hangi? Evet. Kimin okumasını isterdin?
1: Güzel soru.
0: Çünkü çok farklı bir sound'ta şarkılar yapıyorsun.
1: Arabesk deyince de aklı Yıldız Tilbe geliyor. Bilmiyorum ama Yıldız Tilbe kendi yazıyordur zaten.
0: Olsun canım yani.
1: Ama çok isterdim tabii Yıldız Tilbe'nin okuması.
0: Hangi şarkını mesela Yıldız Tilbe'de hayal ettin?
1: Çıkmamış şarkılarımı hayal etmiştim ama yok yok söylese ya. Çok ilginç olurdu. Çok keyifli olurdu.
0: Yok yok evet. Şu an bir hayal ettim de.
1: Olabilir. Ya da şey de olabilir.
0: Rüzgar'ın kızını hayal ettim ben şu an.
1: Rüzgar'ın kızını
0: ters
1: mı?
0: Ters köşe olarak. Şimdi sosyal medyada yaparlar ve sana sunarlar.
1: Ya birazcık onun için zorlayıcı bir challenge olabilirdi. Çünkü bu şarkı mı falan diye girebilirdi yani. Hani pek çünkü Türk namesi olmadığı için şarkının içerisinde. Ama Yıldız Tilbe'den dinlemek ilginç olabilirdi. Yok, Rüzgar'ın kızı mı diyorsun?
0: Sen yok yok dedin. Ben sadece öyle bir atıverdim ortaya bir şey.
1: Aslında evet. Ya yaşasaydım Müslüm Gürses'in okumasını isterdim aslında.
0: Hangisini? Yok yok'u mu?
1: Bütün şarkılarım olabilir.
0: Müslüm Gürses fanıyız galiba.
1: Severim. Çok severim. Süper. Özellikle...
0: En çok sevdiğin Müslüm Gürses şarkısı ne?
1: Paramparça olabilir. Aslında Teoman'dan da çok severim.
0: Ha o dönemden sonra.
1: O arabesk cover vardı ya onun. Bir rock cover albümü vardı.
0: Tutamıyorum zamanı vardı içinde.
1: Nilüfer vardı işte. Gerçekten bir Müslüm severliğimiz var. Çok eskiden beri geliyor bu. ama tabii öyle ya. Şimdi aklıma Müslüm Gürses'e Yıldız Tilbe geldi.
0: Peki rapçiye vermeye kalksan kim olurdu ve hangi şarkın olurdu?
1: Rapçiye versem yani gönül ister ki... Ezel'e verirdim şarkıyı aslında. Hani
0: hangisi?
1: Çok güzel okuyor.
0: Yine yok yok üzerinden mi gidiyoruz?
1: Rüzgar'ın kızını da okurdu da Rüzgar'ın oğlu diye değiştirirdi büyük ihtimalle.
0: Böyle ilginç bir birliktelikler gelir mi bir rap sanatçıyla?
1: Evet. Gelebilir tabii ki.
0: Son dönemde kimleri seviyorsun müzik dünyasında?
1: Son dönemde aslında hepimizin belki dinlediği Blok 3 var. Hı hı. Blok 3 gerçekten çok başarılı geliyor. Sound'u da, anlatım tarzı, her şey güzel. Onun dışında Young Uzo var aslında. Young Uzo da beğendiğim bir rapçi. Tabii birazcık sen bana böyle bakıyorsun ama gerçekten bayılırsın. Bazı şarkıları çok güzel. Onun dışında Motive'yi severim. Motive'yi de çok başarılı buluyorum. Kalemi de özellikle çok güçlü. Bu şekilde. Yani böyle tabii tam rapçi sayılmaz ama Kum diye bir sanatçı var biliyor musun?
0: Biliyorum.
1: Kum'u da çok başarılı buluyorum. Onun da sound'u böyle şey hissettiriyor. Biraz böyle 2000'lerden de fırlamış gibi. Hani herkese uymayan, kendi içinden gelen otantik bir sound'u var.
0: Sen farklı şeyleri seviyorsun galiba müzikte de.
1: Evet.
0: Yapılmayanları ya da çok fazla dinlenilmeyenleri mi dinliyorsun?
1: Aslında sadece bana o bir duyguyu hissettirmesi yeterli ya. Hani sadece fabrikasyon şarkılarını pek dinlemediğimi söyleyebilirim. Çok hı hı. Benlik değil. Her biri aynı fabrikadan çıkmış gibi oluyor bazen şarkıları. Onu sevmiyorum ama o da biraz eski Türk pop'ta kaldı sanırım. Hatırlar mısın bilmiyorum. Bir dönem öyleydi pop müzik.
0: Onlarla büyüdüm ben ya.
1: Ama şey yani aynı şarkıyı böyle farklı farklı sanatçılardan dinliyormuşsun gibi oluyordu. Aynı sound.
0: Tabii Türkiye'de müzik dünyasında bir şey tuttu mu peşi sıra aynı soundları yapıyorlardı ki onlar da bir popülerlik sağlasınlar ve bir noktaya gelsinler diye bunlar oldu. Aslında bu döneme bakıldığında o da var aslında
1: öyle.
0: Yeni kuşakta da mesela bir rap tutuyor aynı soundlarda ki rapleri başka arkadaşlar yorumluyorlar. Hani hemen hemen aynı gibi geliyor baktığında dinlediğinde yan yana koy hepsini. Kısa kısa dinle tak tak hepsi bu buna benziyor, bu buna benziyor falan diyebilirsin yani. Şimdi
1: pek dinlemiyorum o yüzden haklısın aslında.
0: Çok popülerleri dinlemiyorsun o zaman.
1: Ya rapte Asıl mesele aslında hani daha böyle sokağa, işte halkın asıl meselelerini konu alan böyle hani bir duruşu vardır ya. Hı hı. Ama burada biraz daha böyle hani sanki kirletildikçe rap müzik, ben oradan kaçıyorum. Yine temiz müzik yapanlara, işte hani toplumu önemseyen rap sanatçılarına diyeyim, rapçilere gerçekten işte daha çok şans verilmeli. Yani hani kadın üzerinden metalaştırılan sanatçılar yerine gerçekten kadına belki değer veren, insana değer veren sanatçılar, şarkılar daha ön plana getirilirse belki daha iyi olurdu.
0: Zaten bir tek rapte de değil bu, pop müziğinde de bunlar gerçekleşiyor ama son dönemde de mesela saydığım birkaç isimlerin de dışındakiler bence rapçi değiller. Daha popüler dünya üzerinde bir müzik yapmaya çalışıyorlar gibi geliyor bana. Konuşarak şarkı söylemek bence rap değildir.
1: Ya düşünsene Ceza'nın yaptığı şarkıları, sözlerini.
0: Evet,
1: yani
0: Sagopa.
1: İnanılmazdı. Hiç ne bir kadını, bir çocuğu, bir adamı incitebilecek bir yerde değildi. Sadece çok doğru yere atışlar yapıp çok doğru yerleri aslında gündeme getiriyordu mesela.
0: Bu bir tek rap için değil, birçok popüler müzik için de geçerli. Evet. İyi müzik, kirletilmemiş müzik her zaman başımızın tacı. Yıl 2019. Kesinlikle. Ve az önce bahsettik ya, hani bir arabeskçiye versek kim olurdu demiştin, Yıldız Tilbe ve Yok Yok. O video klibi bir izleyelim.
1: Olur.
0: O şarkıyı bir anımsayalım. Evet. Yakın geçmişe böyle bir gidelim. Ardından buradayız.

0: Via Karavan'ın sunduğu Deşarj devam edecek. Via Karavan.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
5: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün. Tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor, dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com

0: Halim.
1: Tan Taşçı ve Baha Bahçeden akustik konseri 15 Ekim Perşembe 21'de sadece Dream Türk'te.
2: Özledim seni.
1: Via Karavan'ın sunduğu Deşarj devam ediyor. Via Karavan.
3: Devam ediyoruz. Dream Türk TV ekranlarında Deşarj'asınız ve haftanın konuğu Feride İlal Akın, yepyeni projesi Rüzgar'ın Kızı ama müzik dünyasına dahil de güzel sohbet etmeye devam ediyoruz. Çok güzel şarkılar yazdın bu zamana kadar. Böyle sakladığın şarkılar arasında ya şu gelecek hit olan şarkılar var dediğin şarkıların var mı sakladığın bize özel?
4: Çok var.
3: Çok var.
4: Gerçekten çok var. Yani neredeyse 30'dan fazla bir şarkım var çıkmamış olan. Ve orada bazıları gerçekten dinletmek istiyorum. Şu
3: neyi
4: anda bile açıp
3: dinletmek istiyorum. Peki şu anda? Zamanını bekletiyorsun yoksa hani bir şarkıyı yapıyorsun da bu şarkı bu zamanın şarkısı değil ama beklesin çok iyi şarkı mı diye ayırıyorsun? Yoksa evet, heyecanlanıp hemen çıkartıyor musun?
4: Şu anda yeni bir ekiple başladım aslında. Hı-hı. Kendi ekibimle daha birkaç ay oldu beraber müziklerimizi çıkaralım. O yüzden sıra sıra bütün şarkıları çıkarmayı hedefliyoruz tabii. Siz sevdikçe de devamında gelecektir diye söyleyebilirim yani. Ama böyle dediğim gibi iki ayda bir şarkı yayınlama arzumuz devam ediyor.
3: Sen de son dönemdeki müzik janrasına uyuyorsun herhalde.
4: Uyuyorum. Çünkü hani şarkılar heba olsun istemem. Çünkü o kadar emek veriyoruz. Keşke albüm tutsa da bir anda böyle albümle çıksak. Ama single single gidince biraz daha sizlerin de daha fazla dinleme şansı oluyor diyeyim yani. Bazı şarkılar hiç dinlenmeyebiliyor biliyorsun albümlerde.
3: Evet. Öyle sıkışıyor bir köşeye.
4: Evet. O yüzden single biraz daha mantıklı günümüzde.
3: Peki kendi şarkılarından bir tanesini bir film sahnesine yerleştirmek istesen hangi şarkın hangi filmde hangi sahneye koyardın?
4: Rüzgar'ın Kızı için düşüneyim. Rüzgar'ın Kızı'nı nereye koyardım?
3: Sadece Rüzgar'ın Kızı olarak değil ama bir geçmişe dönene mi? Güzel şarkılarım var yani.
4: Evet.
3: Böyle ne seni etkileyen güzel. Böyle bir film izlerken wow ne güzel sahneydi ya. Bu sahnede mesela şu şarkı çok iyi gider. Dediğin hiçbir şey olmuyor mu?
4: Oluyor tabii ki ama genelde dizilerde de kullanıldığı için şarkılar. ya da birçoğunu hani dizi içinde yaptım öyle tuttu biliyorsun. O benim ilk dizi deneyimimde biz normal şarkılarımızı da dizinin hı-hı içerisinde yapıyorduk. Onlarla çok meçleşti benim kafamda yani. Yeni Gelin'in Gizli Aşk'tır mesela. İşte belki bilmiyorum şu anda aklıma gelmedi açıkçası. Rüzgar'ın Kızı ama nedense bir Jackie Chan diyesim geldi de hiç olmaz değil mi? Hiç oluru yok gibi. Rüzgar'ın Kızı böyle. Çünkü ya da Kill Bill var ya.
3: Ha.
4: Bak Kill Bill olabilirim. Ya da böyle sarı ceketiyle girip böyle.
3: Peki müzik dünyasına baktığımızda peş peşe şarkılar çıkıyor ve bu üretim çok çok böyle kısalmaya başladı. Sen de bu janraya uymaya başladın. İki ayda bir yeni şarkılar çıkartacağını söylüyorsun. Hı hı. Yepyeni bir ekibinle mutlusun ve yepyeni ekibinin ilk bebeği de Rüzgar'ın Kızı oldu. Bundan hı sonraki süreçte de böyle hızlı bir şekilde şarkılar geliyor olacak. Ters köşe bir şeyler olur mu Feride'nin hayatında müzik kariyerinde bu saatten sonra?
4: Her an her şey olabilir Refik.
3: Ama sen bizim ağzımızı bir parmak bal çalıyorsun. Bir şey söylüyorsun devamını getirmiyorsun.
4: Şimdi gerçekten şey anneannemi diyorum ki anneanne gelecek misin? Allah izin verirse gelirim diyor mesela kadın tamam mı? Hani diyorum ki annen hani bir gelmek istiyor musun istemiyor musun? Allah izin verirse geleceğim diyor yani. Hani bir hafta sonra geleceğim meseleden bahsediyor. Çünkü onun aslında orada şunu dediğini biliyorum. Yani yarın ne olacağını bilemeyiz. Gerçekten hayat o kadar bizim planladığımız dışında ilerliyor ki. O yüzden ters köşe şeyler zaten yapmayı seven biriyim. Beni biraz tanıyorsanız. O yüzden ters köşe yapılabilir. Bizim hayatımızda mümkün.
3: Yani, her an sürpriz bir şey olabilir.
4: Sürprizler güzeldir. Heyecanlıdır.
3: Bir mesela böyle bir arabesk bir starla seni düette görebiliriz ya da rapçi biriyle görebiliriz. Böyle mi ters köşeler?
4: Yani ben çok isterim tabii, ekibim bazen hayır Feride oraya gidemez, dur tamam sakin ol, odaklan diyorlar ama. Evet yani arabesk de var ruhumuzda, rap de var, rock da var.
3: Hiç öyle yazdığın şarkılar oldu mu kenarda bekleyen? Yoksa hep bu sound'da mı? Var. Yani çok böyle pop da olabilir. Gerçek pop böyle.
4: Evet var. Bazen pop çıkıyor, bazen çok arabesk bir şarkı çıkıyor. Yani tamamıyla moduma bağlı. Ben Ankaralıyım ve bu yani Türkiye topraklarında büyüdüğüm için de içimde her eskiden biraz mevcut.
3: Peki şu dönemde Feride ile Rakı'nın hayat şarkısı hangisi?
4: Güzel soru. Hayat şarkım şu dönemde.
3: Böyle sürekli böyle kafanda dönen ya da senin hayatını anlatan. Ya bu şarkı evet bu dönemim şarkısı dediğin. Her insanın vardır ya öyle dönem dönem şarkıları.
4: Evet. Aslında bu ara ben Sıla'nın Bana Biraz Renk Ver akustik versiyonu dinliyorum ve gerçekten şu an hayatımı bence iyi anlatan bir şarkı.
3: Değişimden sonra bir renk geldi diye
4: evet,
3: düşünüyoruz.
4: Öyle. Bu da kalbimden gelen bir cevaptı. Kimse bana zorla söyledi.
3: Ay çok zaldı, bir de arkadaki ekibine bakarak söylüyor ama.
4: Hayır, hayır gerçekten aslında baktım. Çünkü dinlerken bana biraz renk verin böyle, bende bir hatırası da var. İlk çıktığı zamanlar ben...
3: Nedir o hatıra?
4: Çocukken böyle bulaşık yıkarken radyoda böyle çaldığım bir parçaydı. Ve benim boyum o kadar küçüktü ki sandalyeye çıkıp radyoyu açmak durumunda kalıyordum. Ve bana biraz renk ver şarkısını söylüyordum hani. O yüzden bana evimde hissettiren ve bazen böyle hayatım renksiz gittiğinde yanımdaki insanlarla renk bulabileceğimi gösteren böyle birlik, beraberlik dolu bir şarkı gibi bir yandan öyle hissettiriyor bana.
3: O zaman bu dönemin şarkısı Bana Biraz Renk Ver diyebiliriz.
4: Evet.
3: Güzeldi şarkı.
4: Ay bak duygulu girdim.
3: Değil mi?
4: Evet.
3: Tamam, duygulu bir şarkıya gidelim. Ne de duygulu ya.
4: Kim değil mi? Ama kim fani, kim sahi yani. Bence gayet duygulu, çok net.
3: Peki hala. Yine 2019 yılındayız. Oralarda gezmeye devam ediyoruz. O yine o döneme damga vuran keyifli bir şarkı diyebiliriz kim için?

0: Dream Türk TV'de Deşarj'da haftanın konuğu Feride Hilal Akın. Yepyeni şarkısını konuştuk, projelerini konuştuk. Güzel işler geliyor olacak ama bize şarkının adını da söylemedi. Yakında çıkacak dedi. Çok kısa soluklu tarihlerde yepyeni şarkılar sunuyor olacağız dedi. Dedi. Ve bu zamana kadar da çok güzel şeyler konuştuk değil mi?
1: Kesinlikle.
0: Ve artık yavaş yavaş da program sonuna geliyoruz.
1: Ya.
0: Peki biz gittiğimizde sen böyle kendi kendine baş başa kaldığında neyi hatırlamak istersin?
1: Acaba Refe'ye biraz daha mı ipucu verseydim diye bunu düşüneceğim gibi görünüyor. Niçin agresif bir durum vermedim diye bunu birazcık düşünüyorum.
0: Biz daha çok müzikle ilgileniyoruz yani. Bize müzikte mesela yeni şarkının adını söylüyor olsaydın biz daha çok mutlu oluyoruz. Öyle magazinde o onu yapmış, biz onu aşkla ilgilenmiyoruz.
1: Söbeledin beni ama şu an. Söbeledin ama. Hani o kadar söyleyeyim.
0: O kadar peki.
1: Sen buradan bence bulabilirsin. Aslında şarkının direkt ismini de verdim ama direkt bu değil arkadaşlar. Beni sebeleyin.
0: Zaten bizim izleyici de hemen tık tık tık onu almıştır bir şekilde diye düşünüyorum.
1: Aa bak bu arada şöyle bir şey söyleyebilirim. İkinci şarkının en sevdiğim yeri şu. Hep bilmek yerine yanılsana benimle diye bir sözü var, cümlesi var. Hep biliyoruz ya bir şeylerden eminiz, yargılıyoruz. Ama bazen de onu bilmek yerine deneyimlemek ve düşüncenin daha farklı bir yolun çıkmış olması ve bu seni mutlu edebilir. Hani anlatabiliyor muyum? Her şeyi peşin hükümlülükle görmeden deneyimlemeyi anlatıyor bir şarkı. O yüzden seviyorum.
0: O zaman duygulu, keyifli bir şarkı geliyor olacak.
1: Evet,
0: sıkıldığımız
1: kesinlikle.
0: O, anlamadığımız Türkçelerden bizi böyle güzel bir noktaya getiriyor olacaksın.
1: Evet.
0: Yeni kuşağın temsilcisi olarak.
1: Evet, çünkü herkes bir şey biliyor zaten, anlatabiliyor muyum? Bir şeyleri de gerçekten... Hadi başlıyoruz, hadi yapalım. Sonucuna bakarız, akışta olmak, teslim olmak. Bunlar sanırım şarkının anlattığı cümleler, kelimeler.
0: Rüzgarın Kızı bir kez daha hayırlı olsun.
1: Teşekkür ederim.
0: Çok keyifli ve çok tatlı bir şarkı. Yolu uzun uzun olsun ve bol bol tıklansın, izlensin ve sana çok da güzel geri dönüşler gelsin Rüzgar'ın Kızı ile ilgili. Klip gerçekten bir enteresan. Tebrik ediyorum seni ve dansçı arkadaşlarını. O tırın arkasında nasıl dans ettiniz, nasıl durdunuz? Hala yani kendimi orada hayal etmeye çalışıyorum da herhalde başaramazdım. Bir de o kadar rüzgarlı bir İstanbul günü olduğunu söylüyorsun. Ekip arkadaşlarına teşekkür ediyoruz. Bize böyle güzel bir buluşma sağladıkları için. Çok sağ ol. Kendine iyi bak. Görüşürüz Rüzgar'ın
1: Kızı. Çok kibarsın. Teşekkür ederim. Yine davet et lütfen. Yine geleyim ben.
0: Her zaman.
1: Evet, seni seviyoruz.
0: Kapımız açık sana. Çok kocaman sen. Kalp.
1: Öpüyorum. Görüşürüz. Öbür kliplerde sen oynar mısın bu arada?
0: Konuşuruz ya.
1: Arayı sıkıştıracaktım.
0: Konuşuruz. Kalp öperken bunu yapmaya çalışıyorum da. Konuşuruz diye.
1: Ha, konuşuruz. Akıllı.
0: Seviyorum seni.
1: Ben de seni çok seviyorum.
0: Pekala, Murat Karataş ve tüm ekip arkadaşlarım adına güzel bir program olduğunu düşünüyoruz ekran karşısında sizler için. Biz gidiyoruz. Farklı popüler isimle biz yeniden sizlerle birlikte olacağız. Şimdilik Deşarj biter. Refik Sarıözgüler, hoşçakalın.
1: Görüşürüz.

0: Via Karavan deşarjı sundu. Via Karavan.
1: Bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine, güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
2: Arish Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arish, pırlanta.
0: Türkçe pop'un yeni nesil enerjisi Karma şehrime geliyor.
3: Denedim bütün ihtimalleri, değiştim ben de normalleri.
0: 16 Ekim Cuma, Antalya Aktüel Açık Hava. 23 Ekim Cuma, Ankara Atılım Sahne. 30 Ekim Cuma, Adana Merkez Park Açık Hava. 6 Kasım Cuma, İstanbul Bostancı Gösteri Merkezi. Organizasyon Mahzen Medya. Biletler Bilet X'te. Resmi medya sponsorları Dream Tour.

0: Tan Taşçı ve Baha Bahçeden Akustik Konseri 15 Ekim Perşembe 21'de sadece Dream Türk'te.
1: Özledim seni.
2: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

Yarın beni vuracak aşk kokan yatağımın yalnız tarafı. Biliyorum susacak bir yerde haklılığım. Ben de hata yaptımlara bırakıp lafı. Ben sen yokken her yerde

En yeni, en iyi, en popüler videolar senin kanalın

0: Arish Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arish, pırlanta.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve dünya...

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özel hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
1: Gerçek bazen görünmez olur.

0: Tantaşçı ve Baha Bahçeden Akustik Konseri 15 Ekim Perşembe 21'de sadece Dream Türk'te.
1: Özledim seni.
2: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Yüksel sunar. 5G hızında reklamlar.
1: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız. O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Türkcelli misin? Türkcell! Türkcell! Türkcell! Muazzam. Gol olur yalnız. Ben dedim.
0: Turkcell gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Turkcell 5G Türkiye'nin dört bir köşesinde. Peki sen Turkcell'li misin?
2: Turkcell'leri bağlan hayata.
3: Biraz fazla almadınız mı?
4: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
3: Yok mu bunun bir çaresi?
5: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
6: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
7: Merhaba, ben Zeynep Bozkaya. Müzik dünyasının en dikkat çeken klipleri, en dikkat çeken stilleri ve sahnelerin en dikkat çeken kombinleri. Sanatçıların tarzlarını, görünümlerini ve imza görüntülerini birlikte yorumluyoruz. Moda ve müzik stiliste buluşuyor. Stilist çok yakında Dream Türk ekranlarında.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: Arış Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış, pırlanta.

0: 11 Ekim, Hatay, Antakya Sümerler Açık Hava Tiyatrosu. 12 Ekim, Mersin Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi. 13 Ekim, İzmir Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu. 14 Ekim, Antalya Açık Hava. 16 Ekim, Denizli Açık Hava Tiyatrosu. Organizasyon 17.10 Prodüksiyon ve Star Event Prodüksiyon. Biletler bu bilette. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
1: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

Ay bile demleniyor, bize iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emleniyor, bana bakan aşıkların. Bu nasıl bir derse kendi kendine.

Çay bile demleniyor, bize iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emreniyor, bana bakan aşıklarım. Bu nasıl bir derse kendi kendine.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özel hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: Arış Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Pırlanta.
2: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
3: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
2: Yok mu bunun bir çaresi?
4: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
5: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.

olarak TürkSat 4A uydusundan DreamTürk.com.tr'den D-Smart 112. kanal, D-Smart Go ve dijital platformlardan izleyebilirsiniz.

0: Tam Taşçı, Sende de Benden Var turnesine muhteşem final konserleri. Bu gidişat sorun olacak. Tarih 16 Ekim Cuma ve yoğun talep üzerine 18 Ekim Pazar. Yer İstanbul Ataköy Marina Açık Hava Sahnesi. Biletler Paso ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
1: Arış Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış, pırlanta.
2: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sundu.
1: Fethah Can'dan 30. sanat yılına özel Türkiye turnesi devam ediyor.
2: Gece ateşin, gündüz güneşin.
1: 11 Ekim Hatay Antakya Sümerler Açık Hava Tiyatrosu. 12 Ekim Mersin Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi. 13 Ekim İzmir Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu. 14 Ekim Antalya Açık Hava. 16 Ekim Denizli Açık Hava Tiyatrosu. Organizasyon 17.10 Prodüksiyon ve Star Event Prodüksiyon. Biletler Bu Bilette. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.

0: insanları sevmem. Sen de onlardan birisin.
1: Arish Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arish pırlanta.
2: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
3: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
2: Yok mu bunun bir çaresi?
4: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve

0: 10 numaradan zirveye heyecanlı bir geri sayım.
1: Arkadaş harbi güzel.
2: Açmayalım hiç konuyu.
0: Onur Kırış'ın sunumuyla Dream On her gün 12'de ve 19'da Dream Türk'te.

0: Çok teşekkür ederiz. Harikasınız. Sağ olun. Teşekkürler.
1: En yeni, en iyi, en popüler videolar senin kanalın DreamTürk'te. DreamTürk her yerde seninle.
2: Birincini almak istiyorsun.

0: İnternet, aile spor veya film dizi paketinden istediğiniz biri ve B-Smart Go kısa süreliğine ayda 1049 lira yerine 709 lira. Hemen B-Smart'a.
1: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün. Tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor. Dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com

0: 11 Ekim Hatay, Antakya Sümerler Açık Hava Tiyatrosu. 12 Ekim Mersin Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi. 13 Ekim İzmir Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu. 14 Ekim Antalya Açık Hava. 16 Ekim Denizli Açık Hava Tiyatrosu. Organizasyon 17.10 Prodüksiyon ve Star Event Prodüksiyon. Biletler Bu Bilet'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
1: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

Herkese merhaba, ben Onur Kırış. Yine yeni bir haftada, yeni bir Dream On listesiyle karşınızdayım. Eğer hazırsanız, hep birlikte geride bıraktığımız hafta bu ekranda en çok istek alan, en çok izlemek istediğiniz 10 video klibi geri sayacağız. Açılışı yepyeni nesil girl bandimiz Anka ile yapıyoruz. Naz, Büşra, Melisa ve Zeynep'ten oluşan Anka grubu, çıkış şarkıları Kime Diyorum Pes'le 10 numara.

Geri sayımı devam ettiren isim ise uzun süredir beklenen biri. TR Pop'un yeni starı Dilara Bural hep palavrayla listeye 9 numaradan giriş yapıyor.

Gün geçmiyor ki yeni bir grup çıkmasın ama bu grup diğerlerinden çok farklı bir tarzda. Perma'dan bahsediyorum. Bulamazsın'la listeye direkt 4 numaradan giriş yapıyorlar.

Geldik zirveye. Hafta boyunca Dream Türk ekranlarında en çok izlemek istediğiniz, en çok istek alan video klip Karma'dan geliyor. Haftanın şarkısı Karma.

siz de en sevdiğiniz video klibi bu listede görmek isterseniz yapmanız gereken tek şey sosyal medya hesaplarımızı takip etmek ve isteklerde bulunmak. Yeniden yeni bir listeyle karşınızda oluncaya kadar hoşçakalın.

Tam Taşçı, Sende de Benden Var turnesine muhteşem final konserleri. Bu gidişat sorun olacak. Tarih 16 Ekim Cuma ve yoğun talep üzerine 18 Ekim Pazar. Yer İstanbul Ataköy Marina Açık Hava Sahnesi. Biletler Paso ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.

0: Dream Türk'te. Radyo D'nin sevilen konuk programı Stüdyo'da, aynı zamanda Dream Türk'te her an sizinle. Bizi izleyin, kaçırmayın. Stüdyo'da. Bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: Arış Wedding koleksiyonları, özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış, pırlanta.
2: Biraz fazla almadınız mı?
3: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
2: Yok mu bunun bir çaresi?
4: Var, GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok, minimum makas oranlarıyla barit.

Merhaba, ben Zeynep Bozkaya. Müzik dünyasının en dikkat çeken klipleri, en dikkat çeken stilleri ve sahnelerin en dikkat çeken kombinleri. Sanatçıların tarzlarını, görünümlerini ve imza görüntülerini birlikte yorumluyoruz. Moda ve müzik Stilist'te buluşuyor. Stilist çok yakında Dream Türk ekranlarında.

0: Altan Taşçı Sende de Benden Var turnesine muhteşem final konserleri. Bu gidişat sorun olacak. Tarih 16 Ekim Cuma ve yoğun talep üzerine 18 Ekim Pazar. Yer İstanbul Ataköy Marina Açık Hava Sahnesi. Biletler Paso ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
1: Bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özel hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
2: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün, tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor. Dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com.
3: Can Ozan şarkılarının büyülü atmosferinde kaybolmaya hazır olun.
4: Çölle bahar havası var.
3: 9 Ekim İstanbul, Kadıköy Durak Excel. 10 Ekim Zonguldak, Pera Performance Hall. 16 Ekim Eskişehir, Holy Stone. 24 Ekim Malatya, İnönü Üniversitesi Stadyumu. Organizasyon Hobosko. Biletler Biletix ve Bu Bilet'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
5: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi Bluematic sunar.

0: Evet, bu haftaki konuğumuz gerçekten dün paylaştığımızdan beri o kadar çok mesaj geliyor ki ve bence bu kelime bana çok yakışacak. Aşkım, aşkım kapışmak bizlerle ve hemen sözü Berke'ye bırakıyorum.
1: Yani dünden beri çok heyecanlıyız. O kadar çok soru geldi ki açıkçası ben de sohbet nereye gidecek? Acaba biz neler çıkaracağız aşkım kapışmaktan, neler duyacağız? Neler öğreneceğiz? Çok heyecanlıyım. Hoş geldin.
2: Ben de heyecanlıyım.
0: Hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
0: Nasılsın?
2: İyiyim valla. Heyecanlıyım. Biraz hiperaktifim.
0: Evet, birazcık oturacağız burada ama oyunlarımız falan da var. Çok şıksın bu arada.
2: Çok teşekkür ederim.
0: Bayıldım ya. Gerçekten. Şeyin çok güzel. Şu altın pıt pıtı.
2: Şu ayrıntı.
0: Evet.
2: Oradaki keşke detaylı. Altın olsa da işte.
0: Keşke altın olsa. Evet, belki
1: taklidi. Modacı olduğu için Zeynep hemen.
2: Evet.
0: Bayıldım.
2: Bir ara konuşsak mı ya?
0: Konuşalım. Yaparız bir şeyler. Nasılsın? Nasıl gidiyor?
2: Kıyafet yapacağım dediğin için çok mutlu oldum.
0: Çünkü çok yakında bir projem var,
2: evet,
0: değil mi?
2: Evet, Günay'da sahne alacağız. Hı hı. Ondan sonra yayından önce konuştuk da. Sağ
0: olsun. O yüzden biliyorum.
2: Ona bir hazırlık, benim de ilk deneyimim olacak zaten Günay Restoran'da. Böyle müzikli bir stand-up gibi bir şey yapacağız.
0: Vallahi çok güzel, güzel olacak.
2: Çok, İnşallah.
0: Bekleriz ha.
2: Bekliyor musun?
1: Tabii gideriz. Hiç...
2: Hep tabii gideriz derler.
1: Zevkle. İnşallah. Hemen beraber geliriz. Orada sana destek oluruz.
2: Allah razı olsun. Teşekkür ederim.
1: Şimdi hiç durmuyorsun. Öyle bir yapın ve karakter var. Yani stand-up var. Bir yandan söz yazarlığı var. Kitap yeni çıktı. Hepsini detaylandıracağız tabii ama genel anlamda hayat senin için nasıl devam ediyor? Onun dışında da takipçilerine sürekli bir iletişim. Evet. İnsanlar dertlerini sürekli sana açıyor. Ya bu kadar derde göğüs germek nasıl hissettiriyor sana? Evet, belki derman oluyorsun ama sendeki etkisi nasıl oluyor? Biraz
2: vallahi,
1: onu konuşmak
2: lazım. Yani hani derman olma gibi bir duygum yok açıkçası.
0: Değil mi? O başka bir boyut.
2: O başka bir boyut ama şey gibi yani hani hepimizin ortak sorunları aslında insanların sorduğu sorular. Bende de karşılığı var hepsinin sonuçta.
0: Yani diyorsun ki hepsinin içinden geçsin.
2: Ya hepsinin içinden geçti.
0: Acıdan geçmedi.
2: Evet ya. Yani yıllarca köşesinden, kıyısından geçiyoruz ya. Ben biraz mizahla geçmeye çalışıyorum. Yani hani tabii ki derinlikte geçilen acılar da var ama sonuçta herkesin sıkıntısı ortak. Bana da iyi geliyor. Karşılıklı şifalanma gibi. Yani doğru, zaten evet. Travmatik alanda şöyle bir şey var. Yani çözemediğin yerlerde mizah en güzeli.
1: İzahı olmayan şeyin mizahı oluyor.
2: Doğru yani. Aynen, aynen. Yani genel hayatımda ev ve iş, onun dışında hayatım çok fazla yok. Yani biraz asosyalim.
0: Öyle mi?
1: Ama evet, işin evet. Çok sosyal. Ama
0: çok zaten aktifsin aslında. Aktifim sosyal ama. Medyada 7/24 bir şekilde sana, mesela ben geceleri böyle uyku problemi yaşayan biri olarak hemen açıyorum. Bakıyorum dertler ortak zaten. Ondan sonradan bakıyorum. Öyle iyi, öyle yapalım falan diye böyle. Yani hani böyle gerçekten herkesin derdi ortak aslında.
2: Evet
0: hani
2: evet.
0: Nerede doğru olursan ol, duygu, kalp hep bir şekilde aynı yere bağlıyor. Sen de buna güzel çözüm buluyorsun. Ya, yani yorumların, yaklaşımın, tabi burası televizyon ama normalde o tavrın. Beep.
2: Kibir edemiyorum burada.
1: Derman dedim ben ama senin söylediğin ve senin az önce açıkladığın da bir derdini seninle paylaşmayı ve sen onun mizah yoluyla cevap vermen çok hoşuna gidiyor. Bir şey buluyorlar. Evet. Belki söyleyemediklerini söylüyor olman sosyal medyada.
2: Kopyalıyor oradan.
0: Yapıştırıyor.
2: Yapıştırıyor tabii. Ya zaten şöyle bir şey var. Yani bir insan bir şeyi çok şikayet ediyorsa iyileşmek istemiyordur. Onun ihtiyacı ilgidir. Ya böyle etrafınızda örnekler vardır, hepimizin var. Biri gelip sürekli aynı konuyu size anlatıyorsa onun ihtiyacı o konunun çözülmesi değil, senden alacağı ilgidir. Genelde de insanların ilgi ihtiyacı
1: çok önemli için bir şey söyledi bence. Evet. Ama bu hep aynı konuda mı olmalı?
2: Yok.
1: Ya mesela eşim benden şikayet ettiği konulardan biri kalabalıktan, çok sıcaktan sürekli şikayet ediyorsun der. Aslında ben bak çok sıcak ilgi göstermek demek istiyorum yani.
2: Anneye konuşuyor aslında. Anne yandım, sıkıştım, ettim falan diye. Eşinden annelik bekliyor.
0: Ya ben mesela şeyim, böyle onun böyle dibine kadar yaşamayı seviyorum. Yani mesela onu kanırtırım.
2: Acıyı
0: kaşırım,
2: mı?
0: Evet. Ha. Böyle kaşı.
2: Sonra?
0: Artık böyle kan revan olurum. Ondan sonra rahatlıyorum.
2: Sonra ya.
0: Oh be, iyi ki de bitti diyorum yani.
2: Kimse yardım böyle etmiyor ama değil mi?
0: Var.
2: Var mı?
0: Dila var sağ olsun. Ha, tamam, Dila önemli. Böyle full yanımda işte.
2: Şu dönemde hani çok önemli bağ kurmak.
0: Evet, birkaç arkadaşım.
2: Gerçek bir bağ kurmak. Şu an bence şu yüzyılın en iyi terapisi bağ kurmak. Güvenli bağ kurmak.
0: Ben o konuda çok şanslıyım.
2: O zaman çok,
1: gerçekten
0: çok şanslıyım yani.
2: Ciddi sıkıntı çünkü.
1: Şimdi biraz Kardelen'den bahsetmek istiyorum.
0: Tamam, bahsedelim.
1: Mümkünse. İlk polisiye değil mi? İlk biraz deneme. Detaylandırabilir misin? Neler bekliyor okuyucuyu? Yani, yeni buluştu.
2: Yeni, böyle bir hafta oldu.
1: Bir hafta oldu.
0: Çok taze.
2: Çok taze. Bebek. Size de getirdim.
1: Çok fazla aslında eserin var, kitabın var. kişisel gelişimle ilgili. Evet. Ama polisiye ilk deneme. Nasıl hissettirdi?
2: Ya şöyle, iki yıl önce aslında.
1: Ekrana da geldi bu arada.
2: Teşekkür ederim bu arada. İki yıl önce yazmıştım. Daha yeni çıkartabilme duygum geldi diyebilirim size. Ya biliyorsunuz, aşk da olsa, cinayet de olsa, polisiye olduğunda daha çok okunuyor ve izleniyor.
1: Doğru.
2: Artık dünyada bu kriminal işte gerilimler, işte dedektiflerin olduğu, içerikte polislerin olduğu bir konunun çözülmesi için sürekli beyni böyle çalışman gereken içerikler daha çok tutuyor.
0: Doğru.
2: O yüzden böyle kalıp vermek yerine gerçek
0: acaba
2: bir hikaye.
0: Acaba bunun bir sinema filmine gelir mi? Oynar mısın?
2: İnşallah. Oynamam ama böyle bir şeyler dönüyor şu an, bakalım.
0: Değil mi? Ben evet, öyle. Evet. Nedense bu kapağı ben böyle bir vizyonda diye görmek istedim.
1: Evet, gerçekten çok güzel.
0: Vizyonda diye, yani sanki öyle çok
2: ya
0: tatlı olacak.
2: Ya şeyde istiyordu yapımcılar. Yani hı-hı, bu da ilk deneme oldu. Şimdi zaten birçok yapımcı da şu an elden geçiyor.
0: Aa.
2: Evet, oynama gibi bir duygum değil ama böyle hani yazdım ettim hikayenin bir hani sahibi olarak orada olmak gerçekten mutlu eder. Kardelen aslında dünyadaki bütün kadınların en dibindeki o dişilik travması. Yani hani özellikle böyle ataerkil toplumlarda yetişmiş, dışlanmış, görülmemiş. Tabii içinde bunun birazcık psikolojik şiddet çok fazla. Bastırılmış dişiliğin büyüdükçe nereye dönüştüğü ve bunu dişiliği bastıranın sadece ataerkil toplum olmadığı, bazen ailenin içindeki kadınların da o kız çocuklarının dişiliğini bastırsın diye bununla uğraştığı bir kitap oldu. Bakalım.
1: Kaleminize sağlık.
2: Teşekkür ederim. Çok sağ olun.
0: Ben hemen bu akşam başlıyorum. Çok severim kitap okumayı.
2: Çok sağ olun.
0: Vallahi okuyacağım. Ben de öyle. Programı izledikten sonra.
1: Mesela ya, ne kadar sürdü yazman ve odaklanırken bence zor bir işim var. Yani evet, stand-up'ta çok zor bir
0: çok
1: iş. Biraz
0: güldürmek falan, düşündürmek.
1: Sahnede tek başına insanları güldürmek ve oraya gülme beklentisiyle gelen insanlara bir şeyler vermek daha zor. Evet. Hepsi ayrı ayrı zor işler. Yine sosyal medyada yaptıkların zor, müzik sözleri yazıyorsun.
2: O zaten yani.
1: Bunu yazman ne kadar sürdü? mesela sıraya mı koyuyorsun yoksa yok, bugün yok, polisiyeye devam edeceğim, yarın stand-up'ımı yazacağım?
2: Hiç
1: zor
2: öyle
1: çünkü.
2: Değil. Hiç öyle değil. Yani ben böyle akşam 9-10 gibi bana böyle bir delirme geliyor. Tamam mı? Her akşam standart zaten. Kafam böyle bölünmeler yaşıyor. İşte kitap, şarkı, o bu filan. Kendi kendine bir anda şarkıyla ilgili bir şey çıkıyor, onu oraya atıyorum. Ama böyle fokuslandığım bir şey, en derin duygu hangisiyse mesela, yani hani çünkü kendi travmalarımdan çıktığı için o içeriklerin, hı-hı, hepsi, tamam, sözlerin ve duyguların hepsi beynim karar veriyor diyebilirim ben sana.
0: Peki kendi travmalarımdan çıktı dedin ya, evet, senin en büyük travman neydi?
2: Topla bütün travmaları. Onun böyle beden bulmuş hali ya, gibi diye düşünebilirsin tabii ki yani.
0: Belki de o yüzden işte, evet, bu kadar samimi ve doğal
2: teşekkür ederim.
0: Geçiyor bize değil dinler mi?
1: Peki yaparken yapmaktan en çok hoşlandığın hangisi?
2: Şarkı.
1: Şarkı mı?
2: Evet. Yani yüzlerce diyebilirim ama daha herkese vermedim.
0: Bekliyorum. Var mı aklında birileri?
2: Var, birkaç kişi çıkacak bakalım kış.
0: Bize de mi söylemiyorsun?
2: Ya, yok.
0: Kulağıma?
1: Biz kulağına kimseye söylemeyiz.
0: Kulağıma söyleyecek. Ben son bir şekilde size söyle. Instagram'dan falan duyururum yani.
2: En son Cenk Eren'e verdim biliyorsun.
0: Cenk, evet, zalim.
1: Evet, onu zalim da biraz dinleyebiliriz bu arada. Sohbete devam ederken, aha, konu oraya gelecek. Evet.
2: Teşekkür ederim.
1: Şunu soracağım. Yazdıktan sonra ya bu şuna çok iyi gider diyor musun kendine?
2: Diyorum. Ya böyle dakikalarca buldu beynim diyelim birini.
0: Bir yandan da sevgili Cenk Eren. Sevgili Cenk Eren.
1: Hafta orada bizlerleydi.
2: Evet. Sevdiniz mi ne şarkıyı?
0: Ben nasıl çok sevdim. Çok
1: ben de
0: güzel.
1: Çok sevdim.
0: Bu zalim birine yazılmış ama bu çok belli yani. Bir şahıs. Bir şahısı böyle almış, zalimi yapıştırmış.
2: Bütün, bütün zalimlerin toplamı da o olabilir kesinlikle.
0: Evet evet, yani öyle
2: ya,
0: geldi.
2: Birkaç sene önce yazdığım bir şarkıydı. Bekletiyorduk onu da bir şekilde ama gerçekten hani onu...
0: İnsafa hani... gelir diye beklettim.
2: O duygu bitince sağ olsun. Yani Cenk aldı ve muhteşem yorumladı.
1: Bu çok güzel bir birliktelik olmuş,
2: evet,
1: bence.
2: Evet, evet,
1: yani 30.
2: Evet.
1: yılı tam kutlarken bu şarkının kesinlikle çıkıyor olması iyi bir yere koyuyor bence.
2: Benim için de yani o gurur oldu gerçekten oraya dokunması. İnşallah ya, bütün çok... zalimler, zalim olan, hayatında zalim olanların duyguları boşalır.
0: İnşallah.
1: Peki yeni bir hikayeden mi yazdın şarkıyı? Birine yazdın
2: bu şarkıyı
1: işleri
2: mı?
1: Evet,
2: yoksa... Yok yok, bu iki sene önceki bir...
0: Deyip dedik oraya.
2: Aynen aynen. Yazdım siz... gitti ya. Aynen öyle. Çok etkiydi o.
0: İşte kaleminize oluyor.
1: Kaleminize sağlık diyelim.
2: Teşekkür ederim.
1: Bir de ne var? Stand-up var.
0: Stand-up var.
1: Şimdi 16 Ekim'de yine stand-up sahnede olacaksın diye
0: onun
1: biliyorum.
0: Onun da DSF'si var. Bir yandan da onu
2: gönderelim. Ya siz harikasınız
0: biz
2: ya.
0: Biz çalıştık. aşkım çok geliyor çalıştık. Diye. Ya, ay ne kadar yakışıyor ağzıma aşkım demek. Hadi Allah'ım konuyu sen biliyorsun.
1: Sana da antrenman oluyor aslında.
0: Evet, bol bol aşkım diyeceğim.
2: Manifestle etsin evet. diye.
1: Şimdi buradaki avantajın herhalde aslında sosyal medyada da belki görmüyorsun ama çok sıcak bir iletişim kuruyorsun izleyiciyle.
2: Teşekkür ederim.
1: Dolayısıyla burada da herhalde o senin için avantaj oluyordur diye düşünüyorum. Evet. Böyle interaktif olduğu zaman.
2: Kesinlikle. Zor bir alan aslında. Kolay çok, bir çok alan zor değil bence. Açık söyleyeyim. Ama ben bu tabii ki bir 12-13 sene önce BKM'nin mutfağından geçtiğim için bir sahne şeyim orada bir tozunu aldım. Yani kendimi
0: geliştirdim. Onu alınca da bırakamadın.
2: Bırakamadım. Bir de işte bu kişisel gelişim alanını, ilişkileri böyle espriyle anlatmak da benim hani en sevdiğim şey. Ciddi şeyleri insanlar çok dinlemiyorlar açıkçası yani.
1: Doğru aslında.
2: Sıkıldık evet. yani gerçekten böyle hani
0: hayat çok
2: şey
0: ciddi
2: gibi.
0: Zaten. Bir yerde artık gülmemiz lazım.
2: Gülmemiz lazım. Orada da sağ olsun böyle hani sevenler, takipçiler geliyor birlikte. Benim amacım insanları güldürmek, eğlendirmek değil ama. Ben gülüp eğlenince, ben keyif alınca oluyor o. Yani ben birazcık kendimi eğlendirmeye çalışıyorum orada diyebilirim.
0: Ya bir de kendin gülmediğin bir şey ya da kendin eğlenmeden çektiğin bir şey nasıl olmuyor. İzleyici izlesin ve gülsün
2: kesin, kesin
0: ve eğlensin?
2: Doğru. Hiçbir şekilde geçmiyor yani, karşı tarafa.
0: Bu arada,
2: o beklenti iyi bir beklenti de değil.
0: Değil mi?
2: Yani hani gülmediklerinde iyi hissetmiyorsun kendini falan.
0: Tabii. Ben burada kameramanlar bile mesela böyle hani böyle hafif şey olursa bir dakika diyorum bu işte bir terslik mi var? Yani herkesi gülmesi gerekiyor ya da böyle düşünmesi ya da ben ağlıyorsam hepsinin bir ağlaması lazım.
2: Ben
0: yani,
2: travmaya gelince toplu gireceğiz hepimiz yani değil mi?
1: İsim peki? Tek hücreliler.
2: Tek hücreliler evet.
0: Çok doğru. Yani, nokta atışı.
1: Biraz
2: yani, genellemeyim ama çoğun bazı erkekler işte. Yani, genellemeyim. Tek
1: peki
2: hücreliler.
1: Oradan aldın. Genelde
0: yüzde
1: şöyle.
0: Kaç? Tek hücreliler.
2: Yani genel bütün erkeklerin özünde var.
0: Evet.
2: Tek hücreli ama tabii ki hani bazıları kendini geliştirmiş. Yani ondan sonra
0: 1,5 olmuş diyorsun.
2: 2-3 tane daha şey olmuşlar.
0: 1,5.
2: Ama de. Böyle hani gerçekten
1: en azından
2: şey,
1: iletişim kurmayı becerebilirler.
2: Aynen. Umarım, bağ kurmayı başarmışlar.
0: Umarım bize de nasip olur diyelim.
2: Amin. Amin. Amin.
1: Şöyle bir aslında ne diyeyim algı mı diyeyim? Böyle bir şey de var. Genelde erkekleri eleştiriyor diye. Buna bir cevabın var mı?
2: Evet.
0: Tek hücreli diyor işte.
2: Aynen. Yani yüzyıllardır kadınları eleştirdiniz eleştireceğiz kadar. Biraz da erkekleri eleştirelim ya.
0: Bu arada o kadar katılıyorum ki sana. Yüzyıllardır kadınların yani saçından tırnağına, evet. kilosundan yağına, dudağından burnuna her bir noktamızla uğraşıyorlar yani.
2: Aynen öyle.
0: Gerçekten mesela ben zayıfım diye zorbalanıyorum ama ben zayıfım. Yani 48 kiloyum ya. Olmuyorum, 49 olmuyorum,
2: olma
0: yiyorum, yiyorum,
2: olma,
0: olmuyorum.
2: Olma bebeğim ne gerek var, boş ver, kal orada ya.
0: Aşkım
2: Allah Allah.
0: Söyleme.
2: Kal orada, boş ver ya. O zaten her bir kiloyu aldığında onlar pişmanlık. Bölgesel böyle pişmanlıkların oluyor.
0: Değil mi?
2: Gerek yok ya. Şişmanlık diye bir şey yok. Pişmanlık diye bir şey
0: yok.
2: Yüzden,
0: hiç gerek yok. O yüzden erkeklerden devam.
2: Devam.
1: Çok ağırlıklı doğru olarak. Ama çok tabii doğru ki erkek takipçilerin de bazı işte ilişkimde şöyle bir şey yaşadım dediğinde evet. orada objektif bir şekilde değerlendiriyorsun.
2: Tabii canım aynen. İlişmiyorum
1: kadınların
2: mesela,
1: da yaptığı yani, bir yanlış olursa aynen. ilişki içinde bunları da söylüyor aşkım.
2: Tabii tabii.
1: Tek taraflı okumuyor yani.
2: Evet.
1: Yani. Net bir şekilde ifade etmek lazım.
2: Oo, öyle mi? Öyle.
0: Oralara biraz
2: la la la. Ya bak ben orada espriler yapıyorum. Ben ayrıldı ya da şunu yap dediğimde insanlar zaten bunu yapmıyorlar.
0: E tabii.
2: Yani zaten iki kişi kendini seviyor, böyle karakteri sağlam, ilişkiye güveniyorsa ben ve benim gibileri izlediğinde gülüp geçiyorlar.
0: Evet.
2: Ama birinin bir yarası varsa, orada bir şey tetikleniyorsa benim anlattığımda bir düşman bulmak zorunda olduğu için duyguyu bana püskürtüyor.
1: Hı.
2: Anlatabiliyor evet, muyum? Konu ben değilim. Benim tabii sende tetiklediğim şey. Aynen öyle. O yüzden o da çok umurumda değil.
0: Çok da
1: net.
0: Ya, net.
2: Gerçek öyle yani. Evet, ne yapabilirim ki?
1: Ama
2: yani?
1: Zaten öyle tanıyoruz seni. Her
2: ben
1: zaman çok net.
2: Ben herkesi mutlu etmek zorunda değilim ki yani.
0: Edebilir evet. misin zaten?
2: Öyle kendime bir... edemiyorum. Kız milleti nasıl edeyim mutlu ya?
0: Ya evet.
2: Vallahi bir de onunla uğraşmak çok zor bir şey.
0: Peki
2: yani.
0: Hayatta en çok seni yoran şey sen misin?
2: Evet.
0: O kadar belli ki.
2: Beni ben kadar yoran. Benim hayatlık sınavım benim.
0: Benim de benim.
2: Sen misin değil mi?
0: Ay kendimden bir soğuyorum ki bazen. Yani aynen. Hani böyle işte en büyük
2: sabah böyle
0: yani.
2: Bedenimle ruhum ayrı uyanıyor zaten. Bedenim 9'da uyanıyor, ruhum 12'ye doğru kendine geliyor. Böyle 3 saat Türk kahvesi bilmem ne.
0: Ruhla beden buluşması yaşanıyor falan.
2: Bazen hiç buluşmuyorlar birkaç gün.
1: Sonra akşam 9-10 gibi zaten 9-10 iyice
2: 10
1: tam.
2: 9-10 gibi o anla hadi gel bakalım sen buraya falan diye.
0: Otur şu masaya.
2: Otur bakalım üzerine bak neler konuşacağız seninle diye.
0: Ve sonra güzel sohbet başlıyor.
2: Başlıyor.
0: Kendinle olan diyalog.
2: Yani 2-3 gün seviyorum böyle evde bir içe dönmeyi. Zaten haftada 2-3 günüm iş yoksa hiç çıkmıyorum evden.
0: Evde kalmak güzel. Da güzel ya. Hiç, dinginlik, sakinlik.
2: Ya bana iyi geliyor ya. Yani hani
0: arkadaşlarına sosyal hayatın
2: çok... Birkaç tane arkadaşım var. Sayılı değil mi? Onlar da normal değil. Onlar...
0: Gül gibi geçebiliyorsun.
1: Yalnız kalmayı seviyor musun mesela? Yalnız.
2: Hiçbir şey, kimse yok yani.
1: Kimse yok.
2: O anlarım en güzel anlarım diye.
1: Öyle mi? Evet. Ben hiç sevmem mesela.
2: Sen evlisin lan.
1: Ne Hayır sen şöyle evli olmasam da. Birileri olsun hep böyle konuşalım.
2: O güzel bir şey ama böyle hani arada bir kendinde...
1: Yalnız sıkılıyorum ben yalnız.
2: Ya sürekli yalnız ben de kalmam. Yani sürekli yalnızlıktan değil de. Sürdürülebilir bir şey değil o. Ama bazen yalnız uyumak, bazen yalnız yemeğe gitmek, bazen yalnız eğlenmek, bazenden bahsediyorum. Bence büyük bir güç. Kendinle aran iyiyse bunları yapabilirsin. Aran iyi değilse yapamıyorsun zaten.
0: Ama mesela ben böyle bunalıma girdiğimde yataktan falan çıkamam yani. Bir süre yataktayım, yastık, yorgan, böyle yatağımda iyileşip kalkabiliyorum.
2: O yatak yani. Bilinç dışını zaten ana rahmi demek.
0: Öyle mi?
2: Aynen, depresyona girdiğinde insanlar o şeye tekrar o ilk doğum hikayesine. Çünkü orada kolay, neden? Cennet gibi. Yani hani hiç yeme ihtiyacın yok, içme ihtiyacın yok, bakıma da ihtiyacın yok. Oradasın. O yüzden cenin pozisyonu deniyor. Hmm. Orada tekrar böyle bir hani o pozisyona gidip aynen öyle orada kalıyorsun ve iyi geliyor bu. Beyni regüle de eder yani.
0: Evet, ben bayağı yatakta, yastıkla, yorganla böyle.
2: Kalın yorganlar alın.
0: Evet, ağır yorgan ağır seviyorum yorgan. Yani. Eski tip ağır yorgan seviyorum.
1: Ben de hiç
0: seviyorum.
1: Mesela sevmem.
0: Üstümde öyle. Baskı
1: sabah
0: seviyorum.
1: Sabah hemen yataktan çıkarır ama. Sabah mı?
0: Yorgan mı melatonin artırır?
2: Tabii kalın yorganlar.
0: Ben o yüzden seviyorum. Tabii ben canım. Üstümde ağırlık seviyorum. Yani tabii. Ezilmeyi seviyorum.
2: İşte
0: tamam.
2: O melatonini arttırıyor, daha rahat uyutuyor seni.
0: Hmm, o yüzden kuş tüymüştü hiç benlik değil.
2: Yok ya, ona kandırıyorlar beni de kuş tüymüştü.
1: Kandırıyorlar.
2: Tabii canım ya, kuş tüyüne ya.
0: Valla gerçekten tüyü, ya.
2: Tüyü. Yolmayın kuşların tüyüne ya. Ayrı bir şey.
0: Evet. Şimdi aynı anda.
1: Aynı anda. Biz o kadar... Öyle beraber pratiğimiz var ki aynı anda da konuşabiliyoruz.
0: O zaman şimdi ne yapıyoruz? Bu şarkı sana evet. Kapağı gelsin mi?
1: Gelsin, sonra anlatalım.
0: O zaman programı sonra anlatacağız. Bu şarkı sana.
2: Bana.
1: Şimdi bu şarkı sana. Önce şunu sorayım. Hiç futbolla ilgin, alakan biraz ucundan
0: kıyısından. Bayağı var gibi ama.
1: Tuttuğun bir takım var mı?
2: Tutup bıraktığım takımlar var.
0: Küstüğün.
2: Yani, aynen öyle.
0: Engellediğin yani. Takım.
2: Aynen. Evet. Ben böyle çocukken... Kim şampiyon olsa onu tutuyordum. Hı hı. Çünkü o şampiyonluk kutlamalarına bayılıyordum. Ondan
0: böyle
2: sonra
0: de bir istikrar.
2: Evet, yıllarca devam etti. Ondan sonra birkaç sene Beşiktaş'ı tuttum. Ondan sonra onu da bıraktım.
0: Fenerbahçe'yi hiç tutamadım.
2: Fenerbahçe ara ara böyle.
1: Uzun süre şampiyon
2: olsa onu da tutacağım.
0: Şampiyon olsun. Sözünü aldık.
2: Kesinlikle tutacağım.
1: Şimdi burada aslında...
2: Futbollara sadece renklerle ilgili.
1: Güzel.
2: Aynen.
1: Burada aslında biz... Programın içinde biraz da müzik olsun, dinleyelim istiyoruz. Bu şarkı sanadaki konseptimiz de şu, bir şarkı seçiyoruz her hafta.
2: Tamam.
1: Sonra futbolla ilişkisi ne diyecek olursan,
2: wow.
1: O şarkı acaba futbol dünyasından kime ithafen gidebilir
0: söylenmiş
1: diye
0: olabilir.
1: Sorup konuşuyoruz.
2: Okay.
0: O zaman...
1: Ama esas amacımız biraz müzik dinlemek olacak.
2: Tamam.
1: Belki sen de eşlik edersin çalarken, hoşumuza gider.
2: Hadi bakalım.
0: O zaman
1: bakalım.
0: Gelsin.
1: Sevdiğim bir şarkı olduğunu düşünüyoruz.
2: İnşallah.
1: Çalacak olan şarkıyı gelsin. İnşallah.
0: Çok güzel şarkı ya.
2: Çok.
0: Duramıyorum şarkısı. Hangi takımı çağrıştırmaktadır? Osimhen, Kerem Aktürkoğlu, Deniz Gül, Barış Alper Yılmaz.
1: Hangi oyuncuyu?
0: Hangi oyuncuyu?
2: Evet.
1: Bu isimleri duymuşsundur diye düşünüyorum.
2: Duydum. Barış Alper Yılmaz.
1: Mesela Barış da bu arada, hadi çok kısa bir konunun dışına çıkayım.
0: Hadi çık.
1: Artık erkekler de bunları yaşıyor. Barış da saçı yüzünden biliyorsun. Dedi ya, ben zorbalanıyor kadınlar saçına. Dünya Kupası'nda en çok Barış'ın saçını konuştu medya.
2: Niye ya, zorbalanıyor ki insanlar ya? Saçından
0: zorbalıyorlar yani, çok ilginç.
2: Lan zorbalama şey milletin bazılarının bir içindeki duygu ya.
1: Niye sarıya boyattın?
2: Niye sarıya? Bir şey bulup ki sen de zorbalamak istiyorsun yani. Hani.
1: Doğru.
0: Tabii.
2: Ama şöyle geliyor tabii. Patron çalışanı zorbalıyor. Baba çocuğu zorbalıyor. O bunu zorbalıyor. Birinde birikiyor bu. Bu duyguyu birine vermek zorunda.
1: Bir zorba kartopu, zorbalama kartopu.
2: Tabii öyle büyüyor. O da şey ne yapacak? Yani. Seni izlerken bir şeyinize takacak ve aktaracak o duyguyu.
1: Doğru.
2: Yani boşaltması şey lazım isteyecek. O duyguyu yani.
1: Mesela Barış'a saçın niye sarı demişlerdi. Yıllar önce Şenol Güneş'e de saçın niye böyle dümdüz hiç bakmıyorsun demişlerdi. Öyle bir
0: maalesef böyle bir dünyadayız.
2: Bunlar kim biliyor musun?
1: Kim?
0: Kim?
2: Ailesinin görmediği, evde hiç kimsenin görmediği, görülme problemi olan insanlar oturduğu yerde elinde telefon ya da televizyonu kalırlar. Bunlar böyle hiç görülmek için linç eder, görülmek için küfür eder, görülmek için aşağılar. Ve eğer bir cevap verirsen o kadar mutlu olur ki.
0: Değil mi?
2: Çünkü o orada zorbalık seni ve sen gördün onu.
1: Evet. Yani. Ve önemseyip görünmek. Cevap önemsendiği gibi hissettiren bir
2: şey. Görünmek büyük bir travma.
0: Evet. Doğru. Maalesef.
2: Toplumun en büyük sıkıntı.
1: Şimdi Osimhen dedik, Barış Alper dedik. Şarkı da ne diyor? Önce biraz evet, bize şarkıyı anlatır mısın? Şarkı yazarından dinleyelim.
2: Ah, o aşk acısı çektim. Dönemlerde yazmış.
1: Ama çok güzel bir şarkı.
2: Çok, çok teşekkür ederim ya.
1: Bence bestesi de çok, çok
0: güzel. Birazcık daha şarkıyı duyabiliyor muyuz?
1: Çok güzel bir performans Merve.
2: Merve Özder'in sonucu.
0: Çok güzel
1: şarkı. Her şey bir arada olmuş yani. Alıp götüren bir şarkı.
2: Değil mi ya?
1: Kalamıyorsun burada şarkıyı duyduğun zaman.
2: Duygu da öyleydi zaten. Duygu da kalamıyorsun. Kesinlikle.
0: Peki bu ne kadar sürdü bu duygu durumu?
2: 2,5 sene falan.
0: Ay gerçekten. Öyle bir şey yani.
2: Aynen, böyle bir eşik vardır ya gelirsin.
0: Evet.
2: Duramadığın tek şey var böyle hani sen odur. Yani ona, en çok ona ihtiyaç duyarsın.
0: Ve o yoktur.
2: Gelmeyeceğini de bilirsin. Ama böyle uçurumun kenarına gelirsin, bir bilet alırsın. Tek gidişi var. İşte orada onu söylüyor zaten. En tehlikeli yeri de şu. Uçuruma kadar geliyorsun, orada diyor ki Merve, yardım istemiyorum, beni biliyorsun.
0: Ay evet.
2: Yani bir de böyle bir huyunuz varsa, ölüm insanlardan da yardım istemeyi bilmiyorsanız.
0: Çok yani fena.
2: Düşüp düşüp evet, oradan kalkacaksın. Gerçekten. En büyük sıkıntımız zaten bu, yardım istemeyi bilmiyoruz.
1: Doğru.
0: Evet, yani profesyonel mi yardım almak gerekiyor bu gibi durumlarda? Diyor,
2: bence hani artık şunu öğrenmeli insanlar. Eskiden yardımlaşma çok fazla vardı. Ya sana ihtiyacım var.
0: Değil mi?
2: Seninle konuşmaya ihtiyacım var.
1: Bu kadar basit aslında, bunu söyleyebilirsin.
2: Yani, iyi hissetmiyorum kendimi. Şu konuda yardım, yani yardım istemek o kadar zor ki.
0: Çok zor.
2: Çocukken alışmışsan böyle her şeyi kendin yapmaya, işte anne babaya yetmeye ve kendi ihtiyaçların karşılanmamışsa öğrenmiyorsun ki. Yani bilmiyorsun yardım nasıl istenir.
0: Evet.
2: Yani kötüleşiyor bir de insanlar.
0: Ben mesela pet şişeyi bile açamam mesela.
2: O derece.
1: Mesela Zeynep söylüyor. Bazı hangisi daha? Bazı kadında hayatta hiçbir şekilde erkeğe muhtaç olmam, gerekirse damacanayı taşırım.
0: Ama bir şey soracağım. Ben damacanayı niye taşıyayım, bu bir.
1: Ben soruyorum zaten.
0: Ben sence, arkadaşlarım varsa pet şişemi açıp niye elimi acıtayım, bu iki.
1: Bence doğal bu.
2: Doğru değil mi?
1: Ya normali bu.
0: Normali bu. Yani işte ne bileyim.
2: İlişkide şey... prenses kadın olacak.
0: Evet ama. Ama...
1: Bu sağlıklısı mı?
2: Yani ben biraz sağlıklı sana. Gerçekten öyle ya.
1: Olması böyle gereken hani, biraz bu değil mi?
2: Adam bir şey söylediğinde,
0: yemeğimi yaparım, şeyimi yaparım.
2: Ha, adam bir şey dediğinde ben yapamıyorum, ben anlamıyorum diyeceksin.
0: Ama yapamıyorum ben.
2: Şunu halleder misin? Ya keşke yapabilsem.
1: Peki şey, ben hiçbir erkeğe hiç muhtaç olmam, gerekirse damacana taşırım.
2: O aşırısı iyi değil. Herkesin birbirine ihtiyacı var.
0: Ben damacana hani... kapıdan gider su alır alır gelirim yani taşıyamam ben onu.
2: Yani şöyle erkeğin damacana taşıması bilmem ne, bu fiziksel aksiyonlar testosteronu arttırıyordu önceden. Hı hı. Şimdi artık fiziksel aksiyonların alındığı bir iş hayatı yok. Yaşam da yok.
0: Değil mi?
2: Aynen. Ama burada hani tabii ki hani ben damacamı taşıyorum, erkeğe ihtiyacım yok da doğru değil kesinlikle.
1: Evet. Ben zaten
2: orada
1: işte
2: bir paylaşım önemli.
1: Paylaşım önemli.
2: Yani kim nerede devreye girecek? Kim nerede neyi göğüsleyecek, toparlayacak?
0: Ama onu şey işte mesela böyle.
1: Yoksa normal kirlisini... Zeynep'in söylediği gibi bizim bildiğimiz.
0: Kirlisini mesela böyle gelir de kirli sepetin yanına atar mısın? Ondan rahatsız olmam. Onu alıp atabilirim.
2: Hani ama o kadar... sepetin yanında kalsın.
0: Ama sepete kadar da getirsin, getirsin yani. Sağa sola da atmasın.
2: Diğer odaya atma.
0: Evet.
2: Aynen. Tüy dökünce ne yapıyorsun?
0: Kimse dökemiyor ki.
2: Bina yerine tüyler var mesela.
0: Evinde tüy dökülecek hiçbir ortam olmadı. Öyle şey. Yaşıyoruz tüysüz tüysüz.
2: Ama anneler babalar erkek çocuklarını ev işlerini yapar şekilde büyütmeli.
0: Evet kesinlikle.
2: Yani ince motorları gelişsin.
0: Yani bir tabağını mutfağa götürmeyiz.
2: Tabii. Yani bu prensip demek, disiplin demek.
1: Onu artık herkes yapıyordur ya zaten. Yani çoğunluktur eskiye göre belki.
2: Olabilir ama bazen annelerin bazıları bir çocuğu seçiyor, onu kendi kralı yapıyor.
0: Evet, ağam paşam diye büyütülen aynen, çok çocuk aynen. var.
2: Diğerlerini görmezden geliyor ve bir tanesini daha böyle öne koyuyor. Kendi içindeki çocuk çünkü onu kral yapıyor. O biraz sıkıntılı.
0: Vallahi benim oğlum var 7 yaşında. Ben ona bile böyle çok kuvvetli bazı şeyler ona açtırıyorum. Teşekkür ediyorum. Kapımı ona açtırıyorum.
2: İyi hissediyor falan. Kendine değil mi?
0: Evet çok iyi hissediyor. İşe yaradığını hissediyor. Bunu sen yapamazsın Zeynep ya da anne diyor falan. Hemen alıyor onu, hallediyor falan. Böyle
2: baksana,
0: gayet tatlı.
2: Baksana hazırlıyor, görüyor musun?
0: Hazırlıyorum. Evet. Evet yani erken... Gelecek kişi şanslı olacak. Şanslı. İnşallah. Ama öyle olması lazım ya. Yani sonra ne olacak ki yani... Zorbalayan işte ya da böyle küfür eden, bağıran, çağıran o kadar çok insan var ki.
2: Valla çocuklarınızı sürekli iyi insan olsun diye büyütmeyin. Kendini koruyabilecek kadar kötü olmayı da bilmek zorunda. Yani kötü insan olmaktan bahsetmiyorum ama anladım. Şartlar oluştuğunda kendini koruyabilecek kadar kötü olmayı doğru. da öğrenmek zorunda çocuklar.
1: Yani hep çok iyi bir ortamda tutup ertesi gün yani yarın öbür gün hiç karşılaşmadığı şeylerle karşılaşınca problem yaşamaması için.
2: Yaşamaması için doğru. o kendi yani savunmasını geliştirmek zorunda.
0: O öyle. Cabbar bir çocuk.
2: Hayır ben yani genel doğru. anlamda evet. söylüyorum ama hayat o kadar herkesin iyi olduğu bir yer değil yani
1: doğru.
2: sonuçta.
1: Değil. Şu soruda bir Galatasaraylı oyuncular vardı evet. ağırlıklı. Ben hala size biraz jokerlik yapayım.
2: Yap.
1: Gel kurtar beni ifadesi olduğu için söylüyorum. Bu hafta
0: Galatasaray... Ben tahmin ettim kim olduğunu.
1: Hadi ben sana sorayım bu sefer kim? O zaman.
0: Osimhen mi?
1: Bence de öyle.
2: Gel kurtar Osimhen.
0: Evet. Osimhen gel kurtar bizi.
1: Hep sonradan girdiğinde Galatasaray'ı kurtarıyor. Tek başına böyle değil şu mi? Anda. Osimhen Zeynep'e ben bir alkış rica ediyorum.
0: Kazandım.
1: Zaten oğlu da futbolcu olacak.
0: Hadi inşallah bakalım.
1: O yüzden
0: bakalım.
1: Süper. Gelecekte seviyor. İzleyeceğiz.
2: Gelsin.
1: Anlatacağız. Konuk alacağız belki de inşallah.
0: Belki de. Belki
1: hayırlı
0: de.
1: Bir kariyer dileyelim ona.
0: Hadi bakalım.
1: Şimdi senden.
0: Senden.
1: Vaz mı geçmeli demeyeceğim de. bir şey rica edeceğiz.
2: Ne yapacağım?
0: Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Bizim bir de. Böyle bir yerimiz var. Orada kendi takımının formasını tasarlayacaksın.
2: Gerçekten.
0: Söylediğin her şey kayıt altına alınacak. Ay. Ve yukarıda senin için yapay zeka ile formayı tasarlatacağız.
2: Tamam.
0: Yani senin formanda ne olur mesela? Hangi takım forması yaparsın?
2: Beşiktaş.
0: Beşiktaş forması yapalım. Yapıyoruz.
2: Aynen. Tamam. Ben şu an buradan söyleyeceğim değil mi?
0: Evet.
1: Sınırsız bir hayal gücü. Sen söyledikçe yazacaklar ve ortaya çıkanı son magazin köşemizde göreceğiz.
2: Tamam.
0: En son programın
1: kırmızı biber mi koymak istiyorsun?
2: Türk kahvesi. Siyah beyaz ya.
1: Çubuklu.
0: Evet çubuklu.
2: Arada böyle gri geçişler olsun.
1: Gri geçişler.
2: Evet öyle. Salt, beyaz ve siyah olmasın. O geçişler var ya arada.
0: Degrede.
2: Aynen. Hı-hı. Oraya bir tane böyle kırmızı kapya biber. Küçük ama böyle.
0: Tamam.
2: Aynen.
1: Küçük tek mi? Evet. Yoksa böyle şey gibi mi?
2: Küçük küçük.
1: Küçük tek.
2: Küçük. Minnacık böyle.
1: Tamam.
2: Böyle şey böyle notalar.
0: Aa güzel. Sıkışsın.
2: Evet notu olsun.
0: Başka? Sözler.
2: Sözler olsun. Tahrik et, tatmin etme.
0: Ooo notuyla olsun.
2: Notu onu bir yere
0: değiştirirsek.
1: İçine yazalım arkadaşlar. Gördüğünüzde.
2: Başka.
0: Numarası, yıldızı.
2: Ha numarası 7.
0: 7
2: numara olsun.
0: Yıldızların belki senin biber olur.
2: Biber ha okey. Şuralarda oluyor değil mi yıldızlar? Hmm. Tamam yıldızlar koyalım oraya.
0: Kaç tane olsun?
2: 7 tane olsun.
1: 7 tane yıldız mı?
0: 7 yıldız.
1: Biber mi?
2: 7 yıldız.
1: Yıldız ortada bir tane biberimiz var evet. zaten.
2: Aynen. Tamam.
0: Bu arada güzel oluyor.
2: Değil mi? Oluyor mu?
0: Oluyor vallahi.
1: Başka bir motif falan eklemek istedim. Nota ekledik gerçi. Biber ekledik.
2: Nota ekledik. Aynen
0: şarkı
2: öyle.
0: Şarkı söz ekledik.
2: Bir şey ekledik oraya. Bir söz ekledik.
0: Degrade olacak.
2: Aynen.
0: Degrade'yi ekledik.
2: Kısa kollu.
1: Kısa kollu.
0: Evet.
1: Aynen. Bence şu anda zaten harika bir şey
0: çıkıyor. Yakası nasıl olsun? V mi?
2: V sevmiyorum.
0: Yuvarlak bisiklet yakı.
1: Bisiklet yakı olacak.
2: Bisiklet yakı olsun. Aynen öyle.
0: Arkasında bir şey yazsın mı?
2: Arkasında böyle bir kalp olsun.
0: Aa evet.
2: Ama böyle bu kalpten değil gerçek bir kalp olsun.
0: Ha gerçek kalp. Evet.
2: Gerçek kalp görüntüsü. Tamam. Onda böyle damarları damarlı. Çıksın bir yerlerden böyle. Bütün vücudu olduğu gibi damarlar.
1: Sırtı da böyle olacak.
2: Sırtı da böyle olsun evet.
1: Gerçek kalp arkadaşlar.
0: Ay ben bu formayı satın almak istiyorum.
1: Şey değil yani. Kalp emojisi koymayacağız.
2: Gerçek organ. Basitleştirmiyor.
0: Yani. evet ya evet. Gerçekten.
1: Ama çok enteresan bir şey çıkacak ortaya. Evet. Çok
2: merak
1: ediyorum.
2: Ettim ya.
0: Ben de merak ettim. Ben bu formu keşke yapılsa, alsak.
1: Senin atölyende mesela yapsak mı acaba? Öyle bir şey.
0: Şeylerde dağıtsan.
2: Gösterilerde.
0: Gösterilerde dağıtsan
2: çok
0: falan.
2: Çok iyi.
0: Vallahi çok güzel. Merak ediyorum
1: çok
0: bu formayı.
1: Çok merak ettim. Bence merak güzel ettim. Bir şey çıkacak ortaya.
2: Kaç dakika hazır olur?
0: Kaç dakika? Programın sonuna hazır. Doğru hazır olacak.
2: Hep güzel şeyleri beklemek zorundayız böyle.
1: Birazdan diye gireceğiz araya.
0: Az sonra.
1: Az sonra aşkın konuşma forması.
2: Forması geliyor.
1: Bunlar da var. Televizyon dünyasında.
2: Yapacak bir şey yok.
0: Biraz bekliyoruz. O zaman şimdi kısa bir reklam aramızda.
1: Gidelim.
0: Reklama gidelim. Sonra programımız kaldığı yerden devam edecek. Şimdi kısa bir reklam arası.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özel hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralı. Çok, her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. gcmyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: GCM Yatırım, geleceğime yatırım.
5: İlk şarkıdan son şarkıya Aura ile unutulmaz bir gece.
6: Bu kadarına pes gitti son heves.
5: Türkçe pop'un yeni nesil gruplarından Aura, ilk albümü Elemental'le 16 Kasım'da Bostancı Gösteri Merkezi'nde.
6: Korkma, tut sözümü, gitme benden uzak.
5: Biletler Bu Bilet ve Bilet X'te. Resmi medya sponsoru Dream Türk ve Radyo D.
7: Evet, kısa bir reklama gittik, şimdi geldik. Biz o sırada da burada şarkı söyledik falan.
8: Evet, evet, bizim için keyifli.
7: Bizim için keyifli bir reklam arasıydı. Şimdi yeni bir köşemiz var. O mu bu mu? Gelsin kapağımız. Evet. Ay yine söylemekten çok keyif aldım. Aşkım.
9: Canım. Ay, söyle.
7: Evet ya. Yakışmıyordu mu ama?
8: Çok yakıştı.
7: Olacak. İnanıyoruz. Şimdi biz böyle bir düşündük, taşındık. Ne yapsak o mu bu mu da diye. Tabii herkesin o mu bu musu farklı. Sana böyle bir şey yapalım dedik. Hangisi daha kötü. Ve first date? Şimdi öncelikle
8: ilk,
7: hangisi daha kötüyle başlayalım?
8: Beş soru yanılmıyorsam. İlk first date'de yani. Fiyasko, daha fiyasko hangisi? Red flag diyebilirsin.
9: Okay, tamam.
8: Hangisi? Sonra genel birkaç sorumuz
7: tamam.
8: Var.
7: Tamam. Peki o zaman başlayalım mı?
9: Başlayalım.
7: O zaman başlıyoruz. Bakalım çok şey öğreneceğimizi düşünüyoruz. Kağıtları, kalemleri not alın. İlk buluşmada eski sevgilisinden bahsetmek mi yoksa sürekli kendini övmek mi?
9: İkisi de kötü.
8: İşte daha fiyaskosu.
7: Daha fiyaskosu.
9: İkisi de fiyasko. Daha fiyaskosu sürekli kendini övmek.
7: Sürekli değil kendini övmek değil
9: evet.
7: mi ya? Bu
9: çünkü
7: nedir ya?
9: Çünkü eski sevgilisini anlatıyorsa tamam bu da fiyasko. Ama yine de bir gerçek bir şeylerden bahsediyor en azından.
8: Doğru.
9: Duygularını anlatıyor. Ama kendini sürekli övüyorsa övdüğü şeylerin hiçbiri yoktur kendinde kesinlikle.
7: Değil mi?
9: Tabii hemen sevişmek istiyordur. O yüzden.
7: Ha bir de öyle.
9: Tabii.
8: Aynen. Sürekli kendini öven daha kötü, daha fiyasko.
9: Tabii. Yani hani bir şeyde eksikliği varsa başka bir şeyde kapatması lazım zaten.
8: Doğru.
9: Tabii.
7: Dolayısıyla oradan bahsediyor ki ben şöyleyim, ben böyleyim.
9: Diyeceksin.
7: Yallah.
8: Ne kadar güzel anlatıyorsun ya valla.
9: Ama öyle değil mi?
8: Öyle. Hayır, sen anlattıkça doğru diye böyle.
7: Doğru yani. Biz ne kadar şimdi buna bir daha evet. şans verelim.
8: Yani ne kadar konuşuyorsa o kadar aslında altı boştur.
9: Boştur. Değil mi? Değersizlik duygusu yüksek olanlar başkasından değer almak için kendini çok över.
8: Evet doğru.
7: O zaman ikinci soruya geliyorum. İlk buluşmada ailevi travmaları anlatmak mı yoksa sürekli futbol, kripto muhabbeti yapmak mı?
9: İkisi de lanet olsun. Aynen. Aile travmalarını anlatıyorsa büyük bir ihtimalle senden yani partnerden bakım isteyecek, beni iyileştir diyecek. Ben bu travmalardan dolayı yanlışlıkla ara ara seni aldatırım. Bu da babamla ilgili, benimle ilgili diye gibi alttan böyle mesajlar
7: ay,
9: verecek.
7: Ay korkunç.
9: Aynen öyle. Sen de ona üzüleceksin. Ona böyle pansumanda, onun terapisti, dadısı, her şeyi olmaya başladığında o iyileşecek.
8: Ya bir şey sorabilir miyim?
7: Yaşadın mı?
8: Sen bunları bu kadar bilip,
9: evet.
8: yani mesela söylenen cümle belli, alt metinde o kadar karanlık bir dünya anlattın ki.
9: Evet.
8: Kendi hayatında nasıl birileriyle sağlıklı iletişim kurup, arkadaş edinip ya da...
9: Çıkmıyorum dedim yalan evden. Yani... Niye çıkmıyorum? Çıkmıyorum evden.
8: Çok zor. Yani, İkna olman da zordur yani bir ilişkide de.
9: Ya inanmadım hani şey. Dostluklarımda yani hani siz de öyle işinize profesyonelsiniz ama işinizin dışında hiç o şeyi kapatıyorsunuz.
7: Tabii.
9: Benim beynim de kapatıyor yani hani. Yoksa doğal yaşamda akıyorum ki benim de bu anlattıklarımı %100 ben bunu doğru yapan biri değilim. Ben anlatan biriyim.
8: Tabii ki.
9: Yapamadığım yerde kendim gidip destek alıyorum, doktorum var. Ama bu hikayede belli yani travmasını anlatıyorsa büyük bir ihtimalle bakım istiyor. Ha şunu da unutma. Kadından bakım aldığında kadının iyi duygularını alıyor.
7: Başka
9: güçleniyor.
7: Kadına mı veriyor yoksa?
9: Kendi güçlenince başka kadınlara veriyor ve iş hayatında kullanıyor bunu.
7: Ay sinirlerim bozuldu.
9: Aynen öyle.
7: Yaşandı mı?
9: Herkes yaşamıştır. Yaşadık. Ya. Yaşadık. Vallahi billahi yaşamıştır.
7: Geçiyoruz. Kripto daha iyiydi o zaman.
9: Parası varsa daha iyidir.
7: En azından. En azından.
9: Ben parası düşündüm, varsa süper yani.
7: Ben düşündüm taşındım. Aynen. Kriptoyu
8: kripto
7: seçerim.
8: Kripto futbol daha iyidir.
9: Travmalı da seçeceksen bak parası varsa yani. Parası varsa travmaçıyı seç. Ne yapacaksın ya? En azından depresyona girince Hermes yastığa uzanırsın. Öbür türlü fakir bir de yani. Hani salı pazarına mı gideceksin mendil almaya?
8: Olmaz. Bir soru vardı bana gelen. Onu sorayım mı? Hemen sor. Bundan tabii. Önce. Şimdi futbol konuşursa. Kadınlardan bazı sorular gelmiş. Mesela çok futbola ilgili kadınların ilişkiye bunun zarar verebilme ihtimali var mıdır? İki fanatik farklı takım tutan insanlar ilişkiyi nasıl yapmalıdır?
9: Bence besler.
8: Besler mi?
9: Çok iyi besler. Yani o adrenalin, o böyle küçük küçük öfkeler ondan sonra bunlar iyi gelir ilişkiye bence. Çok iyi gelir hatta.
8: Peki kadın mesela eşi için takımını değiştirir mi, değiştirmeli mi diye
9: değiştirmez
8: sorular
9: vardı. Değiştirmez kadın. Aynen. O adam öyle salağa yatıyordur adam. Tamam lan bugün Fenerbahçe'yi
7: senin seni mi kıracağım diye.
9: Aynen.
7: Diyordu.
8: Doğru.
7: Yok, o zaman bir sonraki soruya geçiyorum. Hesabı yarı yarıya bölüşmek mi yoksa hepsini erkeğin ödemesi mi?
9: İlk buluşmada mı?
7: Ay evet.
9: Olur mu ya? Ne yarı? Alman usulü olur mu? Bir erkek
8: Alman
9: ödeyecek mıyız? Tabii.
8: Erkek ödeyecek.
7: Asla tabii kabul etmem böyle ödeyecek. Bir şeyi.
9: Kesinlikle erkek ödeyecek.
7: Ben genel olarak da kabul etmem ya.
9: Tabii.
7: Hesabını ödemeyeceğim. Masaya oturma yani.
9: Bitti.
7: Değil mi?
9: Sosyal otorite diye bir şey var. Yani bir kadınla bir erkek bir araya geldiğinde bir yemek yiyorsa ben demiyorum ki kadın hiç hesap ödemesin. Tamam. Ama sosyal otoritede dış dünyaya karşı erkeğin orada hesabı ödemesi hani orada kadını da iyi hissettirir. Hı
7: hı. Yoksa değil mi?
9: Tabii canım evdeyken hani bir şey söyler kadın öder o ayrı. Ama dışarıdayken ilk buluşmada hiç konuşmamak lazım yani.
7: Bizim de ilk buluşmamız aslında ama ben sana bir şey ısmarlamak istiyorum. Lütfen gelsin.
8: Gelsin bakalım.
7: Bu sefer böyle oldu.
9: Ay beni manipüle ediyorsunuz.
8: Hem sabahları kahvesiz.
9: Ya.
7: Hem kahvesiz ayılamıyorsun. Hem de bibersiz duramıyorsun diye.
9: Teşekkür ederim.
7: Bu sefer hesabı ben ödüyorum ama.
9: Ya, Allah razı olsun ya. Gerçekten
7: çok teşekkür ederim.
9: Bu seferlik de bir daha
8: tutuyorum. Yayındayken fotoğraf da alıyorum. Sizi hadi beraber alıyorum.
7: Bu seferlik.
9: Anladık mı bu seferlik de?
7: Tamam.
8: Birbirimize geldi.
7: Birbirimize geldi. Oh şu an daha böyle evinde gibi hissedebilirsin.
9: Çok teşekkür ederim. Sabahlarım böyle. Evim böyle benim biliyor musun?
8: İşte biz de onu
9: yaşatmaya başka bir şey yaptığım yok ya. Teşekkür ederim.
7: Ne demek her zaman.
9: Temiz. Kahvem geldi diye.
7: Şimdi ben olabilirim diyorsun.
9: Her sabah valla ihlas, inşirah, çözülmüyorsa Fetih Suresi bile Türk kahvesi. Başka bir şey ihtiyaç yok.
7: Ya ne güzel söyledin. Reçete
8: de verdi.
9: Daha ne gerçekten öyle ya. Sabah nasıl başlıyorsun? Böyle başlayacaksın.
7: Dualara inanırsın değil mi?
9: İnanıyorum. Ben öyle manifest inanmam öyle şeylere.
7: Ben de nedir o manifest? Oku duanı.
8: Gerçekten.
7: Allah'la.
9: Ya Allah'ın adını evren. Duvanın adını enerji yaptılar.
8: Evet,
9: bak ben
8: doğru.
9: Size bir şey anlatacağım.
7: Hazır
9: mısın? Anlatayım. Bak ne oldu? Yayınlayacaksınız bakalım.
7: Yayınlayacağız tamam. Söz.
8: Televizyonda yayınlanacak gibi anlatırsan.
9: Tabii. Yani sen merak
7: etme.
9: Küfürsüz diyorsun.
8: Evet.
7: Hiç küfür etmeyeceğim. Alternatif kelime bu.
9: Ben anlatayım dur.
7: Tamam.
9: Ben bundan yıllar önce ünlü oldum. Tamam mı? Ünlü olunca tabii ondan sonra bana böyle kanallardan teklifler gelmeye başladı. Bir tane kanal aradı. 15 yıl önceden bahsediyorum. O dönemde böyle memleket İslamiyet'ten şeye doğru geçmiş, evrenciliğe doğru geçen bir tayfa var. Türkmax. Tamam mı? 5 günde birer canlı yayın yapacaksın. Tamam dedim ben de. Ben Fatih'te büyümüş bir adamım. Tamam mı? Canlı yayında insanlar sorular soruyorlar. Şimdi canlı yayında soru bu düzelir mi? Ben cümleyi bitirip öpüyorum. Hayırlısı. Hani inşallah falan diyorum tabii. Böyle. Hala da öyleyim. 3 ay sonra bana böyle bir şey geldi. Yanımdaki partner rahatsız olmuş benim sürekli inşallah Allah bilir dememle. Kanal geldi bana böyle yaptı. Ya kusura bakmayın. Değer yargılarımızdan dolayı sizinle çalışamayacağız. Ondan sonra bak aynen. Tamam dedim ben de. Benden sonra da oraya yani o kadının sunucu kadının yanına Allah yerine evren diye konuşan birini almışlar. Tamam. Neyse diye düşünüyorum ama gerçekten öyle ya. Ben bak hani astroloji kıymetlidir, reiki kıymetli. Bunların hepsine saygı duyuyorum ama bir yerden beslenmek çok sağlıklı gelmiyor bana.
8: Doğru.
9: Yani bu çok sağlıklı değil. Ama en derinlerde evet gerçekten her inanca saygım var. Türk kahvesi içmeniz lazım. Yani o duaların enerjisine inanıyorum.
8: Bu evet hakikaten yeni çıkan bir şey bu arada. Evrene şöyle mesaj gönderelim. Evrenden isteyelim.
9: Ya gönder bakalım gelirse inşallah. Evet. Yani hani yıllardır Bağ Burcu zengin olacak diyor.
7: Bir şekilde.
9: Yani milleti zengin ettik. Bizim hala bir şey olmadı yani.
7: Çalışıyoruz. Çalışacağız.
9: Onu da öğrenmem lazım. Duvar bir zamanda. Türk kahvesi çok güzelmiş.
7: Afiyet olsun. Peki bir sonraki soruya geçiyorum. İlişkide aldatılmak mı yoksa aldatmak mı daha kötü?
9: Allah Allah. Türk kahvesi.
7: Hangisi daha kötü ya? Aldatılmak mı, aldatmak mı?
9: İkisi de iç içe aslında baktığında. Yani bir insan sürekli aldatılma paternine giriyorsa büyük bir ihtimalle kendi çocukluğundan kalma bir şey aldı. Aldatan bir baba, aldatılan anne. Ama şöyle bir tehlike var. Çocuklar ikisinin de duygularını içine aldığı için bir parça aldatılacak, bir parça da aldatılan dönüşecek büyüdüğünde.
7: O zaman büyük sıkıntı var
9: yani
7: ya.
9: İçe bir girift var orada tabii. Yani.
7: Ay kötü.
9: Kötü.
7: Ay ben bunu daha komik bir şey gibi düşünmüştüm. Yani zaten komik bir şey değil de hani bana göre mesela aldatılmak mı aldatmak gibi falan gibi düşünmüştüm. Hiç öyle değilmiş değil, yani. Değil. Ay niye böyle düşündüm ben?
9: Ya işte de aşkım geldi mizahla geçeriz oradan.
7: diye biz bunu böyle bir düşünmüşüz ama hiç öyle değil yani.
8: En izah olmayan şeyi mizahsız anlattın bize sen.
7: Evet yani biz bunu hiç böyle hayal etmemiştik.
9: Aldatmayın lan işte birbirinizi ya.
7: Evet ya. Çok kötü bir şey.
9: Onu da geçelim.
8: Yıllardır peki hep aşk hikayeleri Yeşilçam'dan bugüne hala dizilerimizde. Devam imkansız edelim. Ulaşılması güç, fakir çocuk, çok zengin bir kız. Neden böyle işte?
9: Klişe hikaye ya. İşte neden? Vallahi çok klişe ya. Yeşilçam da bence yani hani bozuk bir dönem yani. Kadının aşağılandığı, dövüldüğü, dışlandığı.
7: Tabii tokat atıldığı.
9: İşte o falan. Kadının ne diyorlar ona? Kötü kadın olarak gösterildiği bir dönem yani. O Yeşilçam'ın duygusu bence Yeşilçam değerli bir dönem değil. Travmatik bir dönem.
7: Böyle mi düşünüyorsun?
9: Evet. Kadının aşağılandığı bir dönem. Daha ataerkil ve kadın etiketlendiği, kadının sürekli böyle anne olması gerektiği bir dönem açıkçası yani. Çok sağlıklı evet, gelmiyor doğru. Bana.
7: Hatta bak şu an söyleyince şöyle bir şey düşünüyorum. Yeşilçam'da belli başlı isimler hep kullanılır ya.
9: Tabii.
7: O isimdeki böyle hani bizlerden büyük kişiler hiç isimlerini sevmezler.
9: Değil mi?
7: Hep... Benim anneannem de öyle çünkü. O Yeşilçam'daki kötü kadın ismi o deyip.
9: Bak reddeder onu.
7: Evet
9: dışlar
7: şu an
9: reddeder.
7: Fark ettim. Anneannemin kendi adını sevmemiş.
9: Ve bilinç dışımıza işlemiş o dönemler. Var yani genetiğimizde.
8: Bunu bir kenara koydum ama hala aşk hikayeleri Türkiye'de yazılan %80'i belki de bir maddi çelişkinin olduğu ilişkiler yazıyor.
9: Aynen
8: ya da yetişme biçimi aynen. Farklı.
9: İşte yeni senaristlerle çalışmanız gerekiyor.
7: Değil mi?
9: Sistemin biraz değişmesi lazım. Yani şeye inanmıyorum. Halk istiyor biz veriyoruz. Yok alakası yok valla. Siz veriyorsunuz. Sonuçta alışmak zorunda kalıyorlar.
7: Tabii ne varsa o yüzden.
8: Yani olmaz diyorsun.
9: Ne olmaz?
8: Çok ciddi uçurumlar varsa oradan bir ilişki
9: ekonomik
8: mutlu bir aşk. Evet.
9: Zannetmiyorum. Biraz dengine kıymetli diye düşünüyorum. Açık söyleyeyim.
7: Evet bir de sonra ait olamama durumu oluyor bence.
9: Bir de
7: öyle bir durum oluyor.
9: Bir de.
7: Senin hayatına adapte, hele de bir kadının durumu daha iyiyse erkeğin oraya adapte olup onu sindirip oradan devam etmesi çok zor.
9: Bir de böyle bir ilişkide hani zengin olan tarafın ailesi var. O tabii. Dinamikler
8: tabii,
9: var.
8: Tabii,
9: orada
8: tabii.
9: Kabulleniş nasıl olacak? Yani gelinin orada ya da atıyorum damadın alacağı pozisyon bilmem ne. Bunlar kıymetli. Çok yüksek bir kafa lazım. Yani çok gelişmiş bir kafa lazım.
8: O da çok yok zaten.
9: O da çok ama 2030'dan sonra olacak merak etme.
7: Öyle yani mi?
9: Para önemli olmayacağı için.
7: Hadi doğru. Bakalım geliyor.
9: Göreceksiniz çatır çatır.
7: Ya tabii. Para neden önemli olmayacak
9: hiç,
7: ya?
9: Çünkü akıl sağlığı paradan daha değerli olacak.
7: Çünkü akıl sağlığı yerinde insan bulamayacağız.
9: Bulamayacaksınız.
7: Bulduğumuzda okey olacağız.
9: Ve her şey zıttına temas edecek 2030'dan sonra. Her şey zıttına. Ne demek bu? Fakir zengine, zengin fakire, ondan sonra ünlü ünsüze. Ya bütün her şey zıttına temas etmeden iyi gerçek gelmeyecek. O dönem 2030'da başlıyor.
7: Peki bu iyi bir şey mi olacak?
9: Tabii ki.
7: Değil mi?
9: Ya bizi ayrıştırdınız renklerden, ayrıştırdınız cinsiyetten, ayrıştırdınız siyasetten, ayrıştırdınız futboldan. Bu kadar ayrışma, ötekileştirme bir yerde buluşmanın gelmesi gerekiyor.
7: Orta kesim olacağız ya.
9: Daha aralarda olmak gri'de. Yani yaşam beyaz bir siyah değil ki. Yaşam gri.
8: Şu an öyle. Her şey de öyle. Değil ya mi? Siyahsın çok ya beyaz. Yani.
9: Bitti. Çok... Yani ben yapamıyorum bu hayatın içinde. Yani ne siyah ne beyaz. Ama arada grilikler
8: peki,
9: önemli.
8: Peki 2030'da
9: olmalı.
8: Bunu sağlayan ne olacak?
9: Psikoloji. Dostum, para değil. Gerçekten psikoloji. Çünkü mutsuzluk, delirme, çaresizlik, yalnızlık. Belirsizlik o kadar zorlayacak ki insanlar ki şu an zorluyor. Bağ kuramama ciddi bir problem olacak ve bu uçlar birbirine temas etmeye başlayacak.
7: Ya insanlar...
9: Birine çok karşıysanız atıyorum şu an sağcısı, solcusu, Fenerbahçe, Galatasaray aşırı karşıysanız ötekileşme deniyor ya içten içe ona temas etme arzunuzdan dolayıdır.
7: Peki bir şey sormak istiyorum. Bu bizim ülkemiz için mi geçerli?
9: Genel,
7: dünya genelinde.
9: Dünya genelinde.
7: Dünya geneli de böyle.
9: Dünya geneli de böyle. Ya bir baksana Amerika'ya. Trump denen adama yani ötekileştirmenin tepesinde oturuyor herif.
8: Evet,
9: yani.
8: Doğru.
9: Ayrıştırmanın tepesinde hep düşman bulmak zorunda.
7: Değil mi?
9: Şimdi onun babasının hikayesini okudum ben. Ben yıllardır diyorum ki bu adam niye böyle? Babası onu yetiştirirken sürekli aşağılıyor ve dövüyor.
7: Öyle mi?
9: Aynen. Babanın görmediği bir adam Amerika'nın başında şu an. Şimdi bu adamın zalim parçaları var. Niye babadan geçmiş? O yüzden böyle adamlar bir yerin başına geçtiğinde dışarıdan düşman bulmadan yaşayamazlar.
8: Doğru.
9: Düşman bulacaksın.
7: Öyle denge, düşman bulacaksın. Kendini öyle dengede hissediyor belki de. Çok acımasız ya bu hayat.
9: Ya işte.
7: Ama işte gri olacaksa 2030'da da ne kaldı şimdi?
9: Bir şey kalmadı.
7: 4 yılda yani. Direnin arkadaşlar.
9: 2-3 yıl idare edin. 2-3 yıl.
7: Diyorsun.
9: Date çık, date çıkmayın. Kendinizle uğraşın.
7: Kendi kendinize arkadaşlar.
9: 2030'dan sonra rahatlayacaksınız.
7: Alın kahvenizi, yapın evinizde, oturun aşağı
9: Türk diyorsun. Kahvesi ya, daha ne olsun.
7: Gerçekten Türk kahvesinin çözemediği hiçbir problem yok.
8: Evet,
9: kesinlikle yok.
7: Yani. Kesinlikle İyi buna tuttuk. Katılıyorum. Değil yani. Ya. Kesinlikle. Yani ne kadar moralin bozuk olursa olsun iç o kahveyi, bir rahatlık geliyor yani.
9: Overthink geliyor böyle. Evet, hani bir geliyor içine yani. Dönüyorsun, kalıyorsun böyle mal gibi. Biber o öfkeden dolayı. Yani.
7: Peki o zaman son sorumuzu soruyorum. İlişkide arzulanmak mı yoksa saygı görmek mi daha önemli?
9: Arzulanmak hazla ilgili. Yani arzunun iki nesnesi var. İştah ve şehvet. Yani hani tabii ki yakınlaşmada bunlar önemli. Ama saygı duymak, sınırlara saygı duymak. Yani hani karaktere saygı duymak. Şimdi eğer seni arzu ediyor, saygı duymuyorsa sen nesne oluyorsun karşı taraf için. Arzularının nesnesi.
7: Evet.
9: Ama saygı duyuyor ve arzulanıyorsan ilişki bağ kuruluyor burada. Bu kıymetli. Yani böyle bir durumda ben önce saygıyı önemserim.
7: Değil mi? Saygı daha
9: saygı önemserim. Ben de sana saygı duyacağım. O da bana saygı duyacak. Arzu, sağlıklı olanı o sevme, saygı bir süreci ilerledikten sonra arzu gelmeye başlar. Şimdiki ilişkilerin aşka dönüşmemesinin sebebi hemen s**lar. Hemen eve gidiyorlar. Gizem yok. Keşfetme dürtüsü yok. Aşk bilinmeyeni keşfetmekle olan bir şey. Şimdi senin her halini görüyor. Her halini anlatıyorsun. Neyini keşfedecek? Neyini merak edecek?
8: Çok çabuk oluyor bunların hepsi.
9: Yani bu da haz odaklı oluyor. Yani şu an arzularımız sevgi odaklı değil. Haz odaklı.
7: Evet ama bazı insanlar da böyle çok yüksek yaşıyor ya. Şöyle böyle hızlı planlar. Aşkı şöyle mı? Yapacağız böyle. Evet aşkı çok hızlı yaşıyor.
9: Travmatikler sonra, öyle yaşar onu.
7: Öyle mi? Sonra da bir anda böyle bir iki zorlukta yok oluyorlar yani. Böyle şeyler de çok oluyor.
9: Tabii. Yani ihtiyaçlı ilişki kuruyorlar.
7: Çok ilginç.
9: Yani yalnız kalmaktan kaçmak için ilişki kuruyorsa o ilişki biter.
7: Sıkıntı büyük.
9: Sıkıntı büyük. Aynen.
7: Evet, evet. Güzel cevapladın valla sorduğunuzu. Öğrendik mi? Öğrendik. Uygulayabilir miyiz? Hadi inşallah. Hadi inşallah.
9: Nasipse inşallah yani.
7: Nasip diyelim o zaman.
8: En peki. Normal, sağlıklı ilişki nasıl olmalı peki abi? Yani hepsinde gelen sorular zaten problemlerle ilgili
9: uçlardı
8: genelde.
9: Uçlardı zaten. Uçlar. Yani. Hani evet. Tabii ki uçlardı.

0: Bu çok normal. Ama açık bir iletişim var mı? Ben ona bakarım.
1: Ben şey anlamadım. Biz severek ayrıldık.
0: Ne?
1: Severek
0: Ya yok
1: ayrıldık.
0: severek ayrıldık. Biz, öyle bir şey yok ya. Severek ayrılır mı sence?
1: Ya çok psikopatça bir
0: Ya,
1: şey
0: tabii
1: ya.
0: canım.
2: Bence de çok yani
1: Bu ne
2: mümkün
1: ya?
0: Bu ne demek
1: Severek.
0: biliyor musun?
2: Severek
0: İleride
2: ne abi?
0: kimseyi bulamazsak evlenelim tekrar. Yani bir araya gelelim
1: Açık
0: gibi bir
1: kapı
0: şey yani. Hani,
1: bırakmak.
0: tabii geleceğe yatırım yapıyor kendince ya.
1: Biliyorsun böyle futbolda var diye bir şey var. İşte biliyor musun? Bakıyorlar ekrandan. Diyelim ki bir pozisyon yapıldı ve o pozisyonda bir yanlışlık olduğunu düşünüyor. Hakemler gidiyor, VAR'a bakıyorlar. VAR'dan geri geliyorlar. Önce gelsin kapağımız. Şimdi senin hayatının VAR'ını sormak istiyoruz. Senin hayatının bir VAR'ı olsa nereye gidip orayı düzeltmek isterdin? Çünkü VAR'da biliyorsun ki düzeltiliyor, karar o olarak devam
0: Hadi
1: ediliyor.
0: düzelteceğim ve tekrar geleceğim.
2: Ya
1: Evet,
2: eskiden olmayan bir şeydi bu.
1: orayı
2: Hakem bir
1: düzelteceksin.
2: karar veriyor, izleyip artık teknolojinin kullanımıyla yok ben burada yanlış yapmışım deyip bu kararı değiştirebiliyor.
1: Ve o
2: Biz
1: öyle
2: de
1: kalıyor
2: soruyoruz
1: artık.
2: hayatında gitsen neyi değiştirirsin?
0: İlk gelen şey oldu. Mesela 12 yaşında ben Arif Sağ'dan Arif Sağ Müzik Evi'ne gidiyordum saz kursuna. Bir 7 ay devam edip bırakmıştım. Herhalde oraya gidip tekrar devam etmekle ilgili kararı alırdım diye düşünüyorum. Aynen. O sazı
2: Çok eskiye gitti.
0: bırakmazdım.
1: Ya.
0: O
2: Bayağı
0: sazı
2: eskiye gitti
0: bırakmazdım.
2: değil mi?
0: 12 yaş.
2: Evet.
0: Yani
2: Daha
0: Arif
2: yakın,
0: Hoca.
2: daha yetişkinken aldığın. Ya şuna güvenmezdim. Çok severdim. Bana
0: Hayatım öyle bir şey diyorsan benim şu bugünden gerisini olduğu gibi değiştirmem gerekiyor. Tamam mı? Yani o
2: Tamam.
0: rahimden çıkış dönemi var ya oraya kadar benim olduğu gibi
1: Gitmen
0: düzeltmem
1: gerekiyor.
0: lazım. Aynen öyle. Ama o 12 yaş müzikle ilgili benim duygum olduğu için. Daha erken
1: Güzel.
2: Güzel
0: başlayabilirdim.
2: evet bence.
1: Güzel.
2: Evet.
1: Güzel yani. Şu anda zaman aynı zamanda iyi bir müzisyen de olabilirdin ki bence çok
0: İnşallah
1: yeteneğin var.
0: çabalıyorum ya. Yani
1: Evet.
0: üzerine gidiyorum işte.
1: Bence de olur yani. Çünkü o
0: İnşallah.
1: kulakla alakalı bir şey ya müzik aslında.
0: Evet.
1: Yani
0: Kulak,
1: kulağın
0: duygu.
1: gelişmeye de açık bir şey. Aslında herkes söyleyebilir, yapabilir üstüne giderse.
0: Bakalım.
1: Doğru kişilerin elinde
2: Var da
1: olursa.
2: zaten aslında.
1: Sende
2: Sende
1: olan bir şey
2: olan da bir
1: zaten.
2: şeyden
0: İşte
2: bahsediyorum.
0: onları bir şekilde dökmeye çalışıyorum ben de. Hani bir şekilde sağaltım diyeyim.
1: Çok yakında gelir mi bir şarkı?
0: İşte, tabii tabii geliyor.
1: Geliyor. Aa, düet
0: Geliyor.
1: mi?
0: Ha benim mi?
1: Evet.
0: Ha ben söylemiyorum.
1: Acaba dedim birlikte
2: Yazdığın bir
0: gelir. Ama
2: şarkı
0: verdiğim bir
2: çıkacak.
0: ünlü var.
1: Neden
0: Onun şarkısı.
1: söylemiyorsun ya? Böyle ses tonun
0: Ya
1: o
0: şey,
1: kadar güzel
0: işte
1: ki.
0: şeyde Tek Hücreliler gösterisinde ara ara söylüyorum orada.
1: Aa,
0: Ya, evet evet
1: bence
0: orada
1: söyle
0: böyle.
2: Ne
0: Tamam.
2: söylüyorsun Tek Hücreliler'de?
0: Kendi yazdığım işte bir şey var. Bir şarkı var. Ama oyun şarkısı o,
1: Bize
0: gibi
1: minicik
0: düşün.
1: söylemek ister
2: Mırıldanır
1: misin?
2: mısın biraz?
0: Hayır,
2: Tamam.
0: mırıldanmam.
1: Peki.
0: Onlar gayet açık.
1: Herkes kuyruğunu
2: Hiç
1: sıvıştırdı.
2: bozuntuya vermeden
1: Kimse sadece...
2: peki. Devam.
1: Çok net
2: Mırıldanmıyor.
1: mi peki?
0: Ama işte şey,
2: Zaten mecbur da değil yani mırıldan.
0: çıkacak birkaç şarkı var, bekliyoruz biz de. Bakalım.
2: Kime var en yakın?
0: Ya bazen
2: Söyleyebiliyor musun?
0: birine en yakın ne zaman çıkacak bilmiyorum ama Demet Akalın da var bir şarkı
2: Aa
0: mesela.
2: çok iyi.
1: Ha, uçakta da
0: Ne
1: birliktesiniz.
0: zaman
2: Ha evet.
0: çıkaracak bilmiyorum. Ondan sonra
1: Uçakta sıkıştır
0: ha
1: onu. Hadi kız diye.
0: uçakta. Ondan sonra var böyle birkaç kişi de bakalım. Hayırlısı.
2: Hayırlı olsun diyelim.
0: Sağ olsun.
1: Hayırlı
0: Teşekkür
1: uğurlu
0: ederim.
1: olsun şimdiden.
0: Allah
1: Bol
0: razı
1: dinlenmeli
0: olsun.
1: olsun. Bir de
0: Sağ ol.
1: bizim
2: Zeynep'in en sevdiği köşe.
1: yine en sevdiğim köşelerden biri Moda Magazin köşemiz var. Şimdi hep birlikte oraya
0: Tamam.
1: gidiyoruz.

0: Vallahi
1: Çok
0: ne
1: iyi.
0: düşünüyorsun?
1: Tüm gücüyle orada olması var ya, tüm güç diye bir şey var. Serenay tüm gücüyle kendi orada.
0: Ya çok iyi değil mi?
1: Çok çok iyi. Yani
0: Nasıl
1: yaşam
0: buna kötü
1: enerjisi
0: yorum
1: çok yüksek.
0: yazarlar?
1: Ve şey çok kıymetli orada. Yani o saçlı bir enerji var ya.
0: Evet.
1: Yani şey duygusunu vermiş yani. Işın kendisi benim şu an.
2: Evet.
1: Yani hani. Onu da
2: Bir
1: yaşıyor
2: dışarıda da
1: gerçekten.
2: yürüyüş yaptığı vardı. Orada da o enerjiyi veriyordu. Ben şunu, sen tabii kıyafeti yorumlayacaksın ama aslında ikinize de sormuş olayım. Bu tarz uluslararası birçok etkinliği gördük son dönemde. İşte Paris'te, Milano'da, Serenay başta olmak üzere işte Hadise'yi gördük, Sümeyye, Aydoğan'ı gördük. Ve hep böyle aslında Türkiye'den gidenler hem özgüveniyle bence çok
1: Evet.
2: fark yarattı. Biz burada biraz farklı görüyoruz sanki. Daha aşağıda görüyor insanlarımız ama ben orada mesela Türklerin genel duruşundan hep çok gurur duydum.
1: Gurur duyuyorsun, değil mi?
2: Evet.
1: Çok kıymetli. Yani bizde biraz şey var ya böyle hani haset kıskançlık deniyor ya böyle.
0: Evet. Ya ben
1: Ya çok istemiyor insanlar içlerinden
2: değil
1: birinin bu kadar
2: mi?
1: yükselmesini.
0: Ben bunu günlerce izleyebilirim, bu yürüyüşünü, enerjisini, bakışını, sempatikliğini ve çok da kuvvetli gözükmüyor
1: Evet,
0: mu?
1: güçlü.

0: Yani çok güçlü gözüküyor ve bence bilmiyorum bütün bizi temsil etti orada ya.
1: Kesinlikle
0: Bütün
1: öyle.
0: Türkiye'deki bütün kadınları temsil etti.
1: Neşesi, baksana
0: Neşesiyle. Biz
1: neşesiyle.
0: böyle izlemek istedi yani. Bilmiyorum ben yani kostüm zaten çok güzel ama o kostümü taşımak, o yürümek,
2: Enerjiyle öyle değil mi?
0: enerjisiyle
2: Sadece
0: yani o
2: kostümle de olacak
0: kötü
2: bir şey değil.
0: eleştirilerin hiçbirine anlam veremedim. Okudukça
1: Eleştirir insanlar.
0: evet okudukça böyle diyorum ki bir insan neden bu kadar kötü olabilir? Nasıl?
2: İşte başında konuştuğumuz mesele aslında
0: Aynen
2: yani
0: öyle
2: bulmak
0: başında
2: için
0: konu.
2: buluyormuş
0: Evet.
2: aşağı
1: Aşağı
2: çekiyor.
1: çekecek ya.
2: Bir de Serenay Sarıkaya ile ilgili bir şey çok hoşuma gitti. Bunun dönüşü olsa gerek. İstanbul Havalimanı'nda galiba bir ayranı geliyor. Fotoğraf çekiliyor. Çok nazik bir şekilde ismini de soruyor, tanışıyor. Memnun oldum diyor. Yani bunlar tabii aslında bu enerjiyi yaratan şeyler belki de
1: Bir
2: biraz
1: kesinlikle.
2: buralardan geçiyor değil mi?
0: Mütevazilikten de
1: Ya ben
0: geçiyor
1: onun
0: olabilir.
1: tüm gücüne temas ettiğini hissediyorum yani. Tüm gücüyle yaşıyor. Eksikliği yok kendi gücüne temas etmekte. Bir de yani kendini değerli hissetmekle ilgili sorunlarını halletmiş gibi bir çoğunu zaten. Yani dışarıdan ihtiyaç duymayan biri kendini alkışlamayı böyle çok iyi bilir.
0: Evet.
1: O yüzden
2: Tebrik
1: kıymetli.
2: ediyoruz.
0: Peki
1: Tebrik
0: mesela
1: ederim.
0: sen de işinin duayenlerindensin. Peki kendini alkışlamayı sever misin? Ben bu işi iyi yapıyorum. Ya gerçekten insanlar beni dinliyor, seviyor, söylediklerimi ciddiye alıyor. Biber yedin biber alıyoruz. Yani mesela bu bence çok
2: Evet
0: acayip bir
2: aslında
0: şey.
2: gerçekten
0: İşte
2: bu
0: kahve içiyorsun. Evet ya biz de kahve içmeyi çok seviyoruz
2: iyi
0: diyoruz.
2: hissettiren bir
0: İyi
2: şey değil mi?
0: hissettiren bir şey.
1: Teşekkür
0: Bununla
1: ederim.
0: ilgili ne düşünüyorsun?
1: Yani çok parça parça şeyler yaptığım için hepsi için alkışlıyorum diyemem. Ama atıyorum sosyal medyadaki persona için okey. Yani ben de eğleniyorum, kendimi alkışlıyorum. O okey. Sahneye çıktığımda da öyle. Ama atıyorum kitaptı, müzikti, senaryoydu. Hala böyle alkışlamak için bazı eksiklerim var. O konularda kendimi geliştirmeye çalışıyorum mesela. Ama bir şeyi kendim için yaptıysam, yani bu insanlar sevsin sevmesin ama kendim için yaptıysam onu hep alkışlarım kendi içimde.
0: Yani
1: Ben de
0: güzel. Çok
1: hissediyorum.
2: güzel, evet.
1: Bana iyi geldi, okey. Hiç önemli gerisi.
0: Biz galiba kendimizi alkışlamayı bilmiyoruz.
1: Kibir zannediyoruz çünkü.
0: Evet, orada takılıyoruz.
2: Veya ya
0: Orada
2: da
0: da sınav veriyoruz
1: orada da
0: işte
1: sınav veriyoruz.
0: hayatımızın. En büyük
1: Kesinlikle.
0: sınavları da kendimizi alkışlamayı bilmemek.
1: Bilmemek.
0: Hatamızı da kabullenemiyoruz. Özür dilemeyi bilmiyoruz.
1: Hata yaptım da deneyimi bunu da diyeceksin. Başaramadım. Hata yaptım burada. Yani değiştirmek için çabalayacağım, edeceğim. Bilemiyorum yani. Hani. Ama yani kendini alkışlamak, kendini şöyle söyleyeyim, şöyle toparlayayım. Bu saatten sonra yapacağınız her şey içinizdeki çocuk için yapılmalı. Kendi çocukluğunuza ödül vermeyi unutmuşsunuz. Yani kendi çocuğunuz, kazandığınız para, aldığınız yol, yapacağınız her şeyde şunu yaparsanız İçinizde bir çocuk var. Bir kız çocuğu, bir erkek çocuğu. Bundan sonra yapacağım her şeyi seni ödüllendirmek için yapacağım dediğinizde mutluluk gelmeye başlıyor.
0: Evet.
1: Çünkü o çocuğun zorlandığı, görülmediği, sevilmediği, dışlandığı, bilemiyorum ne yaşadı. O yaştayken o kadar sıkıntıyı çekebilmiş gücü var ya, hayranım o çocuğa, o küçük çocuklara. O yüzden çocuklar ödüllendirilmeli.
0: İçimizdeki çocuğu ödüllendirelim
1: Evet,
0: diyorsun.
1: yaptığınız her şey onun için yapılmalı. Başka kimse için değil yani.
0: Ay iyi ki
2: Çok
0: geldin
2: güzel, evet
0: ya.
1: Gideyi ki davet ettiniz.
0: Vallahi
1: Ben
0: iyi ki
1: teşekkür
0: geldin. Çok
1: ederim.
0: mutlu olduk.
1: Yani
0: Bir
2: ne
0: de
2: hazır?
0: senin forman hazır. Geliyor. Aşkım
2: Çok merak ettim
0: kapışmanın
2: nasıl bir şeydi.
0: hazırladığı forma. Aa çok
2: Oo.
0: güzel. Ay bayağı iyi
1: Arkadaki
0: olmuş.
1: kalp nasıl?
2: Bayağı bak.
0: Kalp.
1: Değil mi?
0: Heh,
2: Şuradan
0: şuradan.
2: bakarsan
0: Evet
2: kalp.
0: gerçek kalp.
2: Damarlar çıkıyor yukarı
1: Çok iyi.
2: doğru.
1: Verip bunu tasarlayalım bir
2: Aşkım.
1: ara.
0: Bir şey soracağım. Bu
2: Ortada kırmızı
0: olmuş.
2: biber bayağı güzel olmuş.
1: Çok iyi. Elinize sağlık ya.
0: Evet çok güzel. Çok güzel forma olmuş.
1: Bunu ben böyle dikilmiş dikilmiş bekliyordum. Vereceksiniz bana falan götüreceğim buradan diye.
0: Biz bunu ancak şu an A4'e
2: basabiliyoruz. Ya da daha büyük olsun A3'e basalım.
1: Evde böyle şey
0: Bir büyüğünü de yapabiliyoruz. Lütfen
1: Teşekkür
0: onu
1: ederim.
0: basıp bize getirirseniz aşağıya seviniriz. Rejiye
1: Teşekkürler.
0: sesleniyoruz buradan. İyi ki geldin ya.
2: Çok kalabalık bir takvim var biliyorum. Özellikle stand-up'ta. Başarılar
1: Çok
2: dileyelim.
1: teşekkür
2: Yoğun
1: ederim ben.
2: takviminden
1: Çok
2: vakit
1: sağ ol.
2: bulup geldiğin için de sağ ol.
0: Gerçekten
1: Ben
0: bu
1: valla
0: yoğunlukta bize vakit
1: çok
0: ayırdığın
1: mutluyum
0: için.
1: geldiğim için.
0: Biz de çok
1: Beni bir sürü
0: mutluyuz.
1: anılarıma götürdünüz, getirdiniz. Bir karşılamanız gerçek, o samimiyetiniz bana çok iyi geldi. Bunun için ayrıca teşekkür ederim.
0: Biz teşekkür ediyoruz
1: Yıllar
0: efendim. O zaman
1: sürsün, uzun sağlıklı
2: haftaya
1: olsun.
2: görüşmek
0: O
2: üzere
0: zaman
2: diyelim.
0: haftaya aynı gün, aynı saatte görüşmek üzere. Hoşça
2: Hoşça kalın.
0: kalın.

0: Vay be, Word 35 yaşında demek. Dile kolay.
1: Vadalarla gelecek yıllar nice güzelliklere aday. Ama bizim aklımızda tek bir soru var. Daha daha ne var?
2: Daha daha ne var?
3: Vada. World'ün 35. yıl çekilişinde bir Maserati, 3 Alfa Romeo ve daha fazla Vada sürprizi sizleri bekliyor. Hemen katılmak için World Mobile'e indirin.
4: Arış Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış, pırlanta.
5: Can Ozan şarkılarının büyülü atmosferinde kaybolmaya hazır olun.
6: Çölle bahar havası var.
5: 9 Ekim İstanbul, Kadıköy Durak Excel, 10 Ekim Zonguldak, Pera Performance Hall, 16 Ekim Eskişehir, Holy Stone, 24 Ekim Malatya, İnönü Üniversitesi Stadyumu, Organizasyon Hobosko, Biletler Biletix ve Bu Bilette, resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
7: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sundu.
1: Via Karavan deşarjı sunar. Via Karavan.

0: Yeni bölümle karşınızdayız. Başlayan program Deşarj. Ben Refik Sarıöz. Hanımlar, beyler ve gençler, herkes hoş geldi. Instagram'da ve X'te Dream Türk TV ve Refik Sarıöz olarak bizi takip alabilirsiniz. Melis bir fotoğraf paylaştı ve bu haftanın konuğu Feride Hilal Akın. Hoş geldin.
1: Merhaba, merhabalar.
0: Nasılsın?
1: Hoş bulduk. İyiyim. Sen nasılsın?
0: Vallahi iyi gördük seni. Enerjin, kızıl saçların. Kızıl değil ama değil mi tam o?
1: Bakır kızıl
0: mı evet, oluyor? Evet, ben kızıl. De ne anlarım ya.
1: Yok, çok doğru diyorsun. Direkt kızıl aslında.
0: Çok güzelsin.
1: Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Sen de çok yakışıklısın her zamanki gibi.
0: Biz biraz böyle bir kendimizi böyle bir pop-off'layacağız programın ilk dakikalarında.
1: Ama hayır yani, şunu hak ediyor.
0: Sen de hak ediyorsun.
1: Evet, teşekkür ederim.
0: Bunun sonu gelmeyecek.
1: Şey gibi oldu böyle, hani var ya.
0: Teşekkürler. Feride Hilal Akın. Yepyeni bir şarkı ve şarkı öyle bir güzel bize geldi ki teşekkür ediyoruz yepyeni şarkını bize keyifle sunduğun için. Klip de bir muhteşem olmuş. Rüzgar'ın Kızı. Biraz ondan bahsetmek istiyoruz açıkçası.
1: Rüzgar'ın Kızı çok eğlenceli bir iş oldu ve dediğim gibi biraz da yenilikçi bir iş yapmak istemiştik.
0: Sound olarak da bayağı evet. Bir güncel bir sound oldu.
1: Sen de sanırım yeni şeylere açık olduğun için sevdin diye düşünüyorum parçayı.
0: Ya evet, aynı şeyleri böyle bir tekrar hani böyle bir iki okey de hani sürekli bir tekrarlamak insanı sıkıyor. Bence müzik dinleyicisini de sıkıyordur diye düşünüyorum.
1: Öyle, bir de aslında sözlerde de biraz daha gündemimizde olan meselelerle alakalı yazdım işte. Hani her çağın meselesi farklı oluyor çünkü. Hı-hı. Bizde de şu an biliyorsun ki love bombing. Bir yanda aşık olmalar, sonrasında da birkaç gün sonrasında da bir balon gibi sönmesi. Hani biraz bu konuları da ele aldım aslında orada işte. Çünkü bu dönemde bazı şeyler böyle çok hızlı tüketiliyor ya.
0: Evet.
1: Bunu aşk zannediyoruz, sevgi zannediyoruz. Ben oraya değinmek istedim. Günümüzün konuları yani gerçekten her dönemin bir şarkısı varsa bu da bu dönemin şarkısı diyelim.
0: Güzel de olmuş ama altyapı da muhteşem olmuş. Biraz onlardan da bahsedelim. Kimlerle çalıştın bu Rüzgar'ın Kızı'nda?
1: Mustafa Ceceli'ye ait bestesi. Hı-hı. Bana İngilizce bir şekilde geldi. Aşkın Kapışmak getirmişti şarkıyı.
0: Şarkı tamamen İngilizceydi.
1: İngilizceydi, ben Türkçe'ye uyarladım. Yani sözlerini de tabii
0: adapte
1: ki de değiştirdim.
0: Adapte ettin bir şekilde o zaman şarkıyı.
1: Evet, besteye adapte ettim sözleri. Baştan yazdım diyebilirim. Aşkım da aslında sağ olsun birkaç kelimeyle bana eşlik etti şarkının içerisinde. Hı hı. Orada da şarkının temeli atıldı diyebilirim. Çünkü hikayenin konusu biraz business hislerle. Yani artık kendini değerli bulduğun, kıymetli bulduğun ve kıymetli olanla olmak istediğin bir evre gibi düşünebiliriz yani. Şarkının da temeli bu aslında.
0: Şarkı muhteşem. Zaten birçok radyoda duymaya başladığınız şarkıyı, videoklibi de zaten Dream Türk TV ekranlarında izliyorsunuz. Bir videoklibi bir izleteceğiz. Videoklip tamam. Üzerine konuşacağız çünkü videoklip çok eğlenceli. Mutlaka o kamera arkasında yaşadığın, bize anlatmak istediğin bir şeyler, maceralar olacaktır diye düşünüyorum.
1: Olur.
0: Kadıköy'de sahil boyunca çekilen harikulade bir videoklip. Bir kamyonun tepesinde görüyoruz galiba, değil mi? Kamyonun arkasında tırın.
1: Tır aslında.
0: Ha tamam, tırın arkasında Feride'yi arkadaşlarıyla böyle bir eğlenirken görüyoruz. Bir videoklibi bir izleyin, ne demek istediğimi anlayacaksınız ve detayları daha sonra Feride size anlatacak zaten.

0: ค่ะ
1: Çok zor bir şeydir İstanbul trafiğinde bir tırın arkasında gitmek. Normalde İstanbul trafiğinde zor zaten araba kullanmak. Neler yaşadın o tırın tepesinde? Yani kaçla gittiniz bu arada? Neler oldu?
0: Kaçla gitmişizdir Selin? Hatta 30 kilometre hızla diye.
1: Nasıl dans ettin o tırın arkasında?
0: Şöyle, aslında öncelikle şuradan başlayalım. O gün İstanbul'un en rüzgarlı günüydü, hatta alarm verilmişti. Hatırlıyor musunuz, böyle lodos bir şeyler çıkacak işte, çok rüzgarlı diye. Rüzgarın Kızı o gün çekildi, bu bir öncelikle.
1: Vay, şarkın evet. Adına yakışmış.
0: Evet, evet. Zaten öyle bir olayı var. Yağmurlar diye bir şarkı yapmıştım öncesinde. O gün de hani şöyle dolu dolular yağmıştı kafamıza, ayaklarımıza.
1: O meşhur doluların yağdığı gün.
0: Evet, o gün de yağmurları çekmiştik. Sonra yani çok üzücü ama Deprem Gibi diye bir şarkı yapmıştık biz. Deprem diye ilk şarkının ismiydi. Ama sonra...
1: Sen doğayla ilgili bence bir şarkı yapma.
0: Bence öyle. De yapmamayı düşünüyorum yani. Ha, açıkçası bu arada sözlerimde de şey dikkat ediyorum, olumlu bir yaratım yapmaya. Çünkü gerçekten sözüm bir yerde büyü olduğuna inanan da biriyim. Hani sözlerimiz de hayat bir şekilde şekilleniyor. Orada dikkat ediyorum aslında. İnsanlar bunu söylerken iyi yaratımlar yapsın diye çabalıyorum söz yazarlığında da. Hayreten.
1: Rüzgarlı bir gündü.
0: Rüzgarlı bir gündü. İnanılmaz hızlı gitmiyordu ama yani benim ayağımda böyle bayağı topuklular vardı, ince topuklular. Böyle kendimi tamamıyla sen söyle yer çekimine bıraktım yani. Ve herhalde bir 30-40 ile gidiyordu. Ben de işte onun üstünde biraz dans ettim falan ama genel olarak keyifliydi. İnsanlar acaba bir karnavala mı gidiyorlar diye bakıyordu. Çünkü böyle süslü kıyafetlerle işte Brezilya karnavalı gibi selamlıyordu.
1: Değil mi? Yandan geçenler böyle bakmıştır ne oluyor burada diye. Dizi mi çekiliyor, klip mi çekiliyor, ne var burada diye.
0: Evet evet, böyle şeydi yani, bayağı eğlenceliydi. Caddede
1: başına
0: çektik
1: bir şey geldi
0: zaten.
1: Mi komik klipte?
0: Başıma bir şey gelmedi, komik bir şey gelmedi ya.
1: Bayağı bir günde...
0: Sadece insanların böyle hani işte bizi görüp selamlamaları, seslenmeleri, işte bizi dahil olup dans etmeleri, onlar çok keyifliydi.
1: Keşke kamera arkasına da onları da bir monte etseydiniz.
0: Aslında kamera arkamız var. O da bir zaman sonra yayınlayacağım.
1: O zaman sürprizler olacak.
0: Evet evet,
1: YouTube'da
0: kamera arkamız
1: sana.
0: Vardı çünkü. Evet, evet.
1: Harikulade o zaman. Rüzgar'ın Kızı Feride İli Akın'ın yepyeni şarkısı. Dinlemeyenler, izlemeyenler varsa zaten Dream Türk TV ekranlarında video klibi ekranlarınıza getiriyoruz. Şimdi bir önceki anonsta şunu söylemiştin. Çok çabuk tüketiyoruz aşkları. Ondan etkilendik de böyle bir şarkıyı yaptık diye. Günümüz müzik dünyasına bakıldığında şarkılar da sence bu kadar çok çabuk tüketiliyor mu? Kısa süreli mi oluyor şarkılar?
0: Biraz öyle oldu. Yani.
1: Sebebi ne?
0: Çünkü çok fazla ekran kaydırma ile karşı karşıyayız. Aha. Yani eskiden gün içinde daha böyle fiziksel aktiviteler yapabilecekken artık biraz daha küçük dünyalara sığdırdık hayatımızı sanırım, böyle telefon ekranlarına. Ve orada tabii ki biraz tahammül seviyemiz azaldı. Çünkü istediğimiz içeriğe o anda ulaşıyoruz. İnternetimiz daha hızlı. Ve tabii ki hayatın doğal akışına birazcık ters bir şey. Bu da insanların müzik dinleme süresini bile etkiledi. Eskiden 4 dakikayı dinleyebilecekken şu an bazen 2,5 dakika bile uzun gelebiliyor insanlara. Bu da tabii bizi biraz zorluyor. Çünkü müzik kandırma işi değil yani. Hani onlara bir duygu, dinleyicilere bir duygu deneyimi sunuyorsun. Ama 1 dakika 50 saniyelik bir duygu deneyimi sunabiliyorlar yani. O derecelere düştü artık ama tabii ki de müzikte her an her şey de değişebilir, olabilir. Çok güzel şarkılar da var. 3,5 dakika yayınlananlar da var ama dediğim gibi nadir bir şekilde onlar da hit olabiliyor.
1: Kısa kısa artık böyle gidiyor şarkıların sayıları ve süreleri bir kısalıyor. Nereye gidecek? Bu da çok merak ediliyor aslında.
0: Evet.
1: Pandemi sonrasında gelişen hadiselerden bir tanesiydi. Sen telefonu günde kaç dakika, saat kullanıyorsun? Sürekli elinde mi?
0: Yani çalıştığım
1: yani
0: sürelerde
1: de
0: değil.
1: Yine böyle yukarı kaydıran jenerasyondasın yoksa daha böyle duygu yaşayan jenerasyonda mısın?
0: Ben ortada kaldım biraz. Yani hem kaydırıyorum hem duygularımı yaşıyorum. Ya tabii çalışmadığım ya da böyle evde kaldığım zamanlarda işim biraz da dijitalle alakalı olduğu için çok zaman geçiriyorum.
1: Yeni şarkı çok yakın tarihte çıktı ama arka planda da yepyeni şarkılar hazırlanıyor aslında.
0: Evet.
1: Bundan sonraki projelerden böyle küçük küçük bahsetmek gerekirse bize ne infolar verebilirsin? Seni çünkü şarkı hazırladığını biliyoruz. Stüdyoda olduğunu da biliyoruz.
0: Evet. Böyle yazdığım bir parça vardı. Onu çok sevdiğim bir aranjör ve işte ses mühendisi bir arkadaşımızla yaptık. İşte onların hepsi sürpriz olacak arkadaşlar ama keyifli bir şarkı ve biraz da böyle gerçekten sanki eskisi kadar cümlelere önem verilmiyor ya şarkılarda, böyle daha altyapı ön plana çıkıyormuş gibi.
1: Sen de mi
0: gibi.
1: Öyle düşünüyorsun? Peki ben senin işte düşüncen de önemli.
0: Bu şarkıda tamamıyla sözler çok ön planda aslında. Tabii müziği de güzel. Ve şimdi biz her 1,5 ayda bir, hani her 1-2 ayda bir şarkı çıkarma enerjisindeyiz diyelim. O yüzden şimdilik devam ediyoruz. Rüzgar'ın kızıyla da iyi bir başlangıç yaptık aslında. Hani bir merhaba demek istedik. Şimdi de böyle sırasıyla öbür şarkıların hepsini çıkaracağız.
1: Müzik dünyasında Rüzgar'ın kızı gibi böyle damga vurmuş çok güzel şarkılarında ve featuringlerinde söz konusu. Ve 2020 yılına geri dönüyoruz. Feride ile Lakın, Arem Arman, Buray ve Köksal bir araya geldiniz ve harikulade bir şarkı ortaya çıkardınız ve o döneminde en çok konuşulan şarkılarından biri oldu diyebiliriz. Önce bir izleyelim, üzerine de sohbet ediyor olacağız bu şarkıyla ilgili.

0: Etkiler tüm hızıyla devam ediyor Rampa Papam'ın. Bu video klibin yorumlarına hiç baktınız mı? Merak edip hiç baktın mı? Ben o dönem ilk çıktığımda böyle yorumlara falan bakıyordum. Hani ne yazıyor izleyiciler falan diye. Hmm. En komiğime giden ne vardı biliyor musunuz? Danaya girer gibi herkes girmiş. Arkada yok yok. Hiç ona denk gelmedin mi? Geçtiğimiz sezonlarda bu şarkıdan sonra Arem Arman da bizim konuğumuz olmuştu. Bu konuyu onlara da açtığımızda ya evet o yoruma biz de denk gelmiştik falan tarzında evet, böyle evet. Bir sohbetimiz olmuştu. Çok komik ve eğlenceliydi ama yorum.
1: Ya gerçekten komik bir yorumdu. Haklı da sayılır. Çünkü Türkiye'de pek böyle sanatçılar işte 4-5 kişi beraber şarkılar pek yapmıyorlar.
0: Kimin fikriydi o?
1: Bu aslında Arem Arman'la oturup hani konuştuğumuz, buna hani iki kişi mi olsa yoksa daha fazla kişi mi olsa gibi. Yurt dışında böyle işler aslında oluyordu projeler. Hı hı. Biz de Türkiye'de böyle bir şey deneyelim istedik. Hem afro müzik o zaman daha Türkiye'de denenmiyordu daha. Hem afro müziği denemiş olduk hem de bir grup işi yaptık. Öyle. Güzel bir işti gerçekten.
0: Onun dışında da çok güzel böyle featuringlerin oldu. Bu yeni dönemde peki Feride'nin müzik hayatında sürpriz düetler karşımıza çıkar mı?
1: Kesinlikle çıkar. Benim için de sürpriz olacak. Yani kim olduğunu bilmiyorum ama olacak. Var aklımızda.
0: Nasıl yani? Ha ekibinin var sana mı söylemiyorlar? Dur kafam karıştı orada.
1: Aslında şöyle. Şu anda işte birileriyle düet yapalım, işbirliği yapalım istiyoruz. Ama isimler tam net değil. Şu anda...
0: Birkaç isim var, o mu olsa bu mu olsa ya da evet. Müziğine yakın isimlerini seçmeye çalışıyorsunuz herhalde.
1: Aynen, seçenekler arasındayız daha. Şimdilik bir solo kariyer gibi duruyor arkadaşlar. Özlediniz diye düşünüyorum.
0: Kesinlikle. Rüzgar'ın Kızı'ndan sonra da güzel şarkılar peş peşe geliyor olacak. Feride ile Lakın'ın hayatında da güzel tekliler sunulacak ve bunların arasında da belki böyle bir featuring karşımıza çıkar. Oyunculuk da var. Devam edecek mi oyunculuk?
1: Ya oyunculuk çok güzel. Devam oyunculuk güzel gerçekten. Devam etmesini de istiyorum. Gerçekten hatırı sayılır projelerde olmak böyle dileğim. Birkaç böyle projeler geldi aslında ama
0: yakın tarihte mi geldi projeler?
1: Yani yaklaşık birkaç ay önce diyeyim. Ve gelen projelerdeki karakterlerle çok böyle meçleşemedim. Kendimi çok oraya ait hissetmedim yani. Komedi işleri de geliyor böyle. En doğru projede olurum diye düşünüyorum.
0: Sen kendini nasıl bir projede hayal ediyorsun?
1: Burada dün de bir tane dizi için şey geldi. Ay dedim ama dün de bir dizi.
0: O zaman yani oyunculuk tarafını da aslında görmek istiyorlar senin.
1: Evet, ben de istiyorum aslında. Özledim de çok da...
0: Orada böyle tıkanılan nokta ne? Sen neyi seçiyorsun, neyi eliyorsun oyunculukta rolleri?
1: Aslında yani izleyicinin boş bir şey izlemesini istemiyorum. Sırf bana kazandıracak diye de kötü bir senaryoda oynamak istemiyorum. Açıkçası bu sadece. Ama müziğin olduğu işte gerçekten keyifle. Bu arada karakter seçmek gibi düşünme bunu ya. Hani bu sadece belki birazcık daha kaliteli bir izlenim, dinleyim tadı bırakmak istiyorum insanlarda. İşte bunu sağlayabilecek bir tür birçok şey aslında okeyim. Hani belirli çerçeveler ve kurallar.
0: Güzel dizilerde tabii. Çünkü karşımıza çıktın. Bayağı rating alan dizilerde de oynadın evet. Bir dönem. Evet. Pişman olduğun şeyler oldu mu?
1: Oyunlar,
0: işler oyunculuk tarafında.
1: Açıkçası yok.
0: Hepsine mutluydun o zaman.
1: Ya mutluydum, işimi seviyorum. Her zaman işimizde de mutlu olmayabiliyoruz. Ama bazılarını ben seçmesem bile benim için çok güzel kapılar açtılar. Tabii ki o zaman belki farkında olmadığım şeylere de üzülüyor olabilirim. Hani bazen çok güzel bir şeyin içindesindir ama bir kötü bir şeye takılmışsındır ya. Öyle şeyler ufak tefek oluyordu ama yine de ben süreçten keyif alıyorum yani. Hani büyüdükçe bunun daha da farkına vardım. Güzel ya, şükürler olsun. Yani güzel dizilerde oynadım, güzel filmlerde oynadım aynı şekilde. Öyle düşününce pek yok.
0: O zaman peş peşe de bundan sonra da güzel dizi teklifleri gelecektir. Baksan yakın tarihte geldiğine göre demek ki Ferdi ile Lakın'ı ekranda görmek istiyorlar. Nasıl müzik dinleyicisi senden bol bol şarkı bekliyorsa ekranda sanırım bekliyordur seni görmek.
1: Çok
0: yakışıyorsun
1: tatlısın.
0: Çünkü ekrana.
1: Teşekkür ederim.
0: Gerçekten yakışıyorsun.
1: Ben de çok seviyorum.
0: Şimdi bir şarkını bir arabesk star'a vermeye kalksan kime verirdin? Hangi? Evet. Kimin okumasını isterdin?
1: Güzel soru.
0: Çünkü çok farklı bir sound'a şarkılar yapıyorsun.
1: Arabesk deyince de aklı Yıldız Tilbe geliyor. Bilmiyorum ama Yıldız Tilbe kendi yazıyordur zaten.
0: Olsun canım yani.
1: Ama çok isterdim tabii Yıldız Tilbe'nin okuması.
0: Hangi şarkını mesela Yıldız Tilbe'de hayal ettin?
1: Çıkmamış şarkılarımı hayal etmiştim ama yok yok söylese ya. Çok ilginç olurdu. Çok çok keyifli olurdu.
0: Yok yok evet şu an bir hayal ettim de.
1: Olabilir ya da şey de olabilir.
0: Rüzgar'ın kızını hayal ettim ben şu an.
1: Rüzgar'ın kızını
0: ters
1: mı?
0: Ters köşe olarak. Şimdi sosyal medyada yaparlar ve sana sunarlar.
1: Ya birazcık onun için zorlayıcı bir challenge olabilirdi çünkü bu şarkı mı falan diye girebilirdi yani. Hani pek çünkü Türk namesi olmadığı için şarkının içerisinde. Ama Yıldız Tilbe'den dinlemek ilginç olabilirdi. Yok Rüzgar'ın kızı mı diyorsun?
0: Sen yok yok dedin. Ben sadece öyle bir atıverdim ortaya bir şey.
1: Aslında evet. Ya yaşasaydım Müslüm Gürses'in okumasını isterdim aslında.
0: Hangisini? Yok yok'u mu?
1: Bütün şarkılarım olabilir.
0: Ne, Müslüm Gürses fanıyız galiba.
1: Severim. Çok süper. Severim. Özellikle...
0: En çok sevdiğin Müslüm Gürses şarkısı ne?
1: Paramparça olabilir. Aslında Teoman'dan da çok severim.
0: Ha o dönemden sonra
1: o arabesk cover vardı ya onun. Bir rock cover albümü vardı.
0: Tutamıyorum zamanı vardı içinde.
1: Nilüfer vardı.
0: Evet.
1: İşte. Gerçekten bir Müslüm severliğimiz var. Çok eskiden beri geliyor bu. ama tabii öyle ya. Şimdi aklıma Müslüm Gürses'e Yıldız Tilbe geldi.
0: Peki rapçiye vermeye kalksan kim olurdu ve hangi şarkın olurdu?
1: Rapçiye versem yani gönül ister ki... Ezel'e verirdim şarkıyı aslında. Hani
0: hangisi?
1: Çok güzel okuyordu.
0: Yine yok yok üzerinden mi gidiyoruz?
1: Rüzgar'ın kızını da okurdu da Rüzgar'ın oğlu diye değiştirirdi büyük ihtimalle.
0: Böyle ilginç bir birliktelikler gelir mi bir rap sanatçıyla?
1: Evet, gelebilir tabii ki.
0: Son dönemde kimleri seviyorsun müzik dünyasında?
1: Son dönemde aslında hepimizin belki dinlediği Blok 3 var. Hı hı. Blok 3 gerçekten çok başarılı geliyor. Sound'u da, anlatım tarzı, her şey güzel. Onun dışında Young Uzo var aslında. Young Uzo da beğendiğim bir rapçi. Tabii birazcık sen bana böyle bakıyorsun ama gerçekten bayılırsın. Bazı şarkıları çok güzel. Onun dışında Motive'yi severim. Motive'yi de çok başarılı buluyorum. Kalemi de özellikle çok güçlü. Bu şekilde. Yani böyle tabii tam rapçi sayılmaz ama Kum diye bir sanatçı var biliyor musun?
0: Biliyorum.
1: Kum'u da çok başarılı buluyorum. Onun da sound'u böyle şey hissettiriyor. Biraz böyle 2000'lerden de fırlamış gibi. Hani herkese uymayan, kendi içinden gelen otantik bir sound'u var.
0: Sen farklı şeyleri seviyorsun galiba müzikte de. Yapılmayanları ya da çok fazla dinlenilmeyenleri mi dinliyorsun?
1: Aslında sadece bana o bir duyguyu hissettirmesi yeterli ya. Hani sadece fabrikasyon şarkılarını pek dinlemediğimi söyleyebilirim. Çok benlik değil. Her biri aynı fabrikadan çıkmış gibi oluyor bazen şarkıları. Onu sevmiyorum ama o da biraz eski Türk pop'ta kaldı sanırım. Hatırlar mısın bilmiyorum. Bir dönem öyleydi pop müzik.
0: Onlarla büyüdüm ben ya.
1: Ama şey yani aynı şarkıyı böyle farklı farklı sanatçılardan dinliyormuşsun gibi oluyordu. Aynı sound.
0: Ya tabii Türkiye'de müzik dünyasında bir şey tuttu mu peşi sıra aynı soundları yapıyorlardı ki onlar da bir popülerlik sağlasınlar ve bir noktaya gelsinler diye bunlar oldu. Aslında bu döneme bakıldığında o da var
1: yine
0: aslında
1: öyle.
0: Yeni kuşakta da mesela bir rap tutuyor aynı soundlarda ki rapleri başka arkadaşlar yorumluyorlar. Doğru. Hani hemen hemen aynı gibi geliyor baktığında dinlediğinde yan yana koy hepsini kısa kısa dinle tak tak hepsi bu buna benziyor bu buna benziyor falan diyebilirsin yani şimdi
1: pek dinlemiyorum o yüzden haklısın aslında
0: çok popülerleri dinlemiyorsun o zaman
1: ya rapte Asıl mesele aslında hani daha böyle sokağa, işte halkın asıl meselelerini konu alan böyle hani bir duruşu vardır ya. Hı hı. Ama burada biraz daha böyle hani sanki kirletildikçe rap müzik, ben oradan kaçıyorum. Yine temiz müzik yapanlara, işte hani toplumu önemseyen rap sanatçılarına diyeyim, rapçilere gerçekten işte daha çok şans verilmeli. Yani hani kadın üzerinden metalaştırılan sanatçılar yerine gerçekten kadına belki değer veren, insana değer veren sanatçılar, şarkılar daha ön plana getirilirse belki daha iyi olurdu.
0: Zaten bir tek rapte de değil bu, pop müziğinde de bunlar gerçekleşiyor ama son dönemde de mesela saydığım birkaç isimlerin de dışındakiler bence rapçi değiller. Daha popüler dünya üzerinde bir müzik yapmaya çalışıyorlar gibi geliyor bana. Konuşarak şarkı söylemek bence rap değildir.
1: Ya düşünsene Ceza'nın yaptığı şarkıları, sözlerini.
0: Evet,
1: yani
0: Sagopa.
1: İnanılmazdı. Hiç ne bir kadını, bir çocuğu, bir adamı incitebilecek bir yerde değildi. Sadece çok doğru yere atışlar yapıp, çok doğru yerleri aslında gündeme getiriyordu mesela.
0: Bu bir tek rap için değil, birçok popüler müzik için de geçerli. Evet. İyi müzik, kirletilmemiş müzik her zaman başımızın tacı. Yıl 2019. Kesinlikle. Ve az önce bahsettik ya, hani bir arabeskçiye versek kim olurdu demiştin, Yıldız Tilbe ve Yok Yok. O video klibi bir izleyelim,
1: olur.
0: O şarkıyı bir anımsayalım, evet. Yakın geçmişe böyle bir gidelim, ardından buradayız.

0: Via Karavan'ın sunduğu Deşarj devam edecek. Via Karavan.
1: Vay be, Word 35 yaşında demek. Dile kolay.
2: Vadalarla gelecek yıllar nice güzelliklere aday. Ama bizim aklımızda tek bir soru var. Daha daha ne var?
3: Daha daha ne var?
4: Vada. World'ün 35. yıl çekilişinde bir Maserati, 3 Alfa Romeo ve daha fazla Vada sürprizi sizleri bekliyor. Hemen katılmak için World Mobile'e indirin.
5: Arış Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış, pırlanta.
0: İlk şarkıdan son şarkıya Aura ile unutulmaz bir gece.
6: Bu kadarına pes bitti son heves.
0: Türkçe pop'un yeni nesil gruplarından Aura, ilk albümü Elemental'le 16 Kasım'da Bostancı Gösteri Merkezi'nde.
6: Korkma, tut sözümü, gitme benden uzak.
0: Biletler Bu Bilet ve Biletix'te. Resmi medya sponsoru Dream Türk ve Radyo D. Via Karavan'ın sunduğu Deşarj devam ediyor. Via Karavan.
7: Devam ediyoruz. Dream Türk TV ekranlarında Deşarj'dasınız ve haftanın konuğu Feride İlalak'ın yepyeni projesi Rüzgar'ın Kızı ama müzik dünyasına dahil de güzel sohbet etmeye devam ediyoruz. Çok güzel şarkılar yazdın bu zamana kadar. Böyle sakladığın şarkılar arasında ya şu gelecek hit olan şarkılar var dediğin şarkıların var mı sakladığın bize özel?
8: Çok var.
7: Çok var.
8: Gerçekten çok var. Yani neredeyse 30'dan fazla bir şarkım var çıkmamış olan. Ve orada bazıları gerçekten dinletmek istiyorum. Şu
7: neyi
8: anda bile açıp
7: dinletiyorsun. Neyi bekletiyorsun peki şu anda? Zamanını bekletiyorsun yoksa hani bir şarkıyı yapıyorsun da bu şarkı bu zamanın şarkısı değil ama beklesin çok iyi şarkı mı diye ayırıyorsun? Yoksa hani heyecanlanıp hemen çıkartıyor musun?
8: Şu anda yeni bir ekiple başladım aslında. Kendi ekibimle daha birkaç ay oldu beraber müziklerimizi çıkaralı. O yüzden sıra sıra bütün şarkıları çıkarmayı hedefliyoruz tabii. Siz sevdikçe de devamında gelecektir diye söyleyebilirim yani. Ama böyle dediğim gibi iki ayda bir şarkı yayınlama arzumuz devam ediyor.
7: Sen de son dönemdeki müzik janrasına uyuyorsun herhalde.
8: Uyuyorum. Çünkü hani şarkılar heba olsun istemem. Çünkü o kadar emek veriyoruz. Keşke albüm tutsa da bir anda böyle albümle çıksak. Ama single single gidince biraz daha sizlerin de daha fazla dinleme şansı oluyor diyeyim yani. Bazı şarkılar hiç dinlenmeyebiliyor biliyorsun albümlerde.
7: Evet. Öyle sıkışıyor bir köşeye.
8: Evet. O yüzden single biraz daha mantıklı günümüzde.
7: Peki kendi şarkılarından bir tanesini bir film sahnesine yerleştirmek istesen hangi şarkın hangi filmde hangi sahneye koyardın?
8: Rüzgar'ın Kızı için düşüneyim. Rüzgar'ın Kızı'nı nereye koyardın?
7: Sadece Rüzgar'ın Kızı olarak değil ama bir geçmişe döndüğünde güzel şarkılarım var yani.
8: Evet.
7: Böyle ne seni etkileyen böyle bir film izlerken wow ne güzel sahneydi ya bu sahnede mesela şu şarkı çok iyi gider. Dediğin hiçbir şey olmuyor mu?
8: Oluyor tabii ki ama genelde dizilerde de kullanıldığı için şarkılar ya da birçoğunu hani dizi içinde yaptığım öyle tuttu biliyorsun. O benim ilk dizi deneyimimde biz normal şarkılarımızı da dizinin içerisinde yapıyorduk. Onlarla çok meçleşti benim kafamda yani Yeni Gelin'in Gizli Aşk'tır mesela. İşte belki bilmiyorum şu anda aklıma gelmedi açıkçası. Rüzgar'ın Kızı ama nedense bir Jackie Chan diyesim geldi de hiç olmaz değil mi? Hiç oluru yok gibi. Hani Rüzgar'ın Kızı böyle çünkü ya da Kill Bill var ya.
7: Ha.
8: Bak Kill Bill olabilirim. Yani böyle sarı ceketiyle girip böyle.
7: Peki müzik dünyasına baktığımızda peş peşe şarkılar çıkıyor ve Bu üretim çok çok böyle kısalmaya başladı. Sen de bu janraya uymaya başladın. İki ayda bir yeni şarkılar çıkartacağını söylüyorsun. Hı-hı. Yepyeni bir ekibinle mutlusun ve yepyeni ekibinin ilk bebeği de Rüzgar'ın kızı oldu. Bundan sonraki süreçte de böyle hızlı bir şekilde şarkılar geliyor olacak. Ters köşe bir şeyler olur mu Feride'nin hayatında, müzik kariyerinde bu saatten sonra?
8: Her an her şey olabilir Refik.
7: Ama sen bizim ağzımızı bir parmak bal çalıyorsun. Bir şey söylüyorsun, devamını getirmiyorsun.
8: Şimdi gerçekten şey, anneanneme diyorum ki anneanne gelecek misin? Allah izin verirse gelirim diyor mesela kadın, tamam mı? Hani diyorum ki annen hani bir gelmek istiyor musun, istemiyor musun? Allah izin verirse geleceğim diyor. Yani hani bir hafta sonra geleceğim meseleden bahsediyoruz. Çünkü onun aslında orada şunu dediğini biliyorum. Yani yarın ne olacağını bilemeyiz. Gerçekten hayat o kadar bizim planladığımız dışında ilerliyor ki. O yüzden ters köşe şeyler zaten yapmayı seven biriyim. Beni biraz tanıyorsanız. O yüzden ters köşe yapılabilir. Bizim hayatımızda mümkün.
7: Yani, her an sürpriz bir şey olabilir.
8: Sürprizler güzeldir. Heyecanlıdır.
7: Bir mesela böyle bir arabesk bir starla seni düette görebiliriz ya da rapçi biriyle görebiliriz. Böyle mi ters köşeler?
8: Yani ben çok isterim tabii, ekibim bazen hayır Feride oraya gidemez, dur tamam sakin ol, odaklan diyorlar ama evet yani arabesk de var ruhumuzda, rap de var, rock da var,
7: hiç öyle caz da var. Şarkılar oldu mu kenarda bekleyen? Yoksa hep bu sound'da mı? Yani çok böyle pop da olabilir, gerçek pop böyle.
8: Evet var. Bazen pop çıkıyor, bazen çok arabesk bir şarkı çıkıyor. Yani tamamıyla moduma bağlı. Ben Ankaralıyım ve bu yani Türkiye topraklarında büyüdüğüm için de içimde her eskiden biraz mevcut.
7: Peki şu an, şu dönemde Feride ile Lakın'ın hayat şarkısı hangisi?
8: Güzel soru. Hayat şarkım şu dönemde.
7: Böyle sürekli böyle kafanda dönen ya da senin hayatını anlatan. Ya bu şarkı evet bu dönemin şarkısı dediğin. Her insanın vardır ya öyle dönem dönem şarkıları.
8: Evet. Aslında bu ara ben Sıla'nın Bana Biraz Renk Ver akustik versiyonu dinliyorum ve gerçekten şu an hayatımı bence iyi anlatan bir şarkı.
7: Değişimden sonra bir renk geldi diye
8: evet,
7: düşünüyoruz.
8: Öyle. Bu da kalbimden gelen bir cevaptı. Kimse bana zorla söyledi.
7: Ay çok zaten bir de arkadaki ekibine bakarak söylüyor ama.
8: Hayır hayır gerçekten aslında baktım. Çünkü dinlerken bana biraz renk verin böyle bende bir hatırası da var. İlk çıktığı zamanlar ben...
7: Nedir o hatıra?
8: Çocukken böyle bulaşık yıkarken radyoda böyle çaldığım bir parçaydı. Ve benim boyum o kadar küçüktü ki sandalyeye çıkıp radyoyu açmak durumunda kalıyordum. Ve bana biraz renk ver şarkısını söylüyordum hani. O yüzden bana evimde hissettiren ve bazen böyle hayatım renksiz gittiğinde yanımdaki insanlarla renk bulabileceğimi gösteren böyle birlik, beraberlik dolu bir şarkı gibi bir yandan öyle hissettiriyor bana.
7: O zaman bu dönemin şarkısı Bana Biraz Renk Ver diyebiliriz.
8: Evet.
7: Güzeldi şarkı.
8: Ay bak duygulu girdim.
7: Değil mi?
8: Evet.
7: Tam duygulu bir şarkıya gidelim. Ne de duygulu ya.
8: Kim değil mi? Ama kim fani, kim sahi yani. Bence gayet duygulu. Çok net.
7: Peki hala. Yine 2019 yılındayız. Oralarda gezmeye devam ediyoruz. O yine o döneme damga vuran keyifli bir şarkı diyebiliriz kim için?

0: Dream Türk TV'de Deşarj'da haftanın konuğu Feride Hilal Akın. Yepyeni şarkısını konuştuk, projelerini konuştuk. Güzel işler geliyor olacak ama bize şarkının adını da söylemedi. Yakında çıkacak dedi. Çok kısa soluklu tarihlerde yepyeni şarkılar sunuyor olacağız dedi. Dedi. Ve bu zamana kadar da çok güzel şeyler konuştuk değil mi?
1: Kesinlikle.
0: Ve artık yavaş yavaş da program sonuna geliyoruz.
1: Ya.
0: Peki biz gittiğimizde sen böyle kendi kendine baş başa kaldığında neyi hatırlamak istersin?
1: Acaba Refe'ye biraz daha mı ipucu verseydim diye bunu düşüneceğim gibi görünüyor. Niçin agresif bir durum vermedim diye bunu birazcık düşünürüm.
0: Biz daha çok müzikle ilgileniyoruz yani. Bize müzikte mesela yeni şarkının adını söylüyor olsaydın biz daha çok mutlu oluyoruz. Öyle magazinde o onu yapmış, biz onu aşkla ilgilenmiyoruz.
1: Söbeledin beni ama şu an. Söbeledin ama... Hani o kadar söyleyeyim.
0: O kadar peki.
1: Sen buradan bence bulabilirsin. Aslında şarkının direkt ismini de verdim ama direkt bu değil arkadaşlar. Beni sebeleyin.
0: Zaten bizim izleyici de hemen tık tık tık onu almıştır bir şekilde diye düşünüyorum.
1: Aa bak bu arada şöyle bir şey söyleyebilirim. İkinci şarkının en sevdiğim yeri şu. Hep bilmek yerine yanılsana benimle diye bir sözü var, cümlesi var. Hep biliyoruz ya bir şeylerden eminiz, yargılıyoruz. Ama bazen de onu bilmek yerine deneyimlemek ve düşüncene daha farklı bir yolun çıkmış olması ve bu seni mutlu edebilir. Hani anlatabiliyor muyum? Her şeyi peşin hükümlülükle görmeden deneyimlemeyi anlatıyor bir şarkı. O yüzden seviyorum.
0: O zaman duygulu, keyifli bir şarkı geliyor olacak.
1: Evet,
0: sıkıldığımız
1: kesinlikle.
0: O, anlamadığımız... Türkçelerden bizi böyle güzel bir noktaya getiriyor olacaksın.
1: Evet.
0: Yeni kuşağın temsilcisi olarak.
1: Çünkü herkes bir şey biliyor zaten, anlatabiliyor muyum? Bir şeyleri de gerçekten... Hadi başlıyoruz, hadi yapalım. Sonucuna bakarız, akışta olmak, teslim olmak. Bunlar sanırım şarkının anlattığı cümleler, kelimeler.
0: Rüzgarın Kızı bir kez daha hayırlı olsun.
1: Teşekkür ederim.
0: Çok keyifli ve çok tatlı bir şarkı. Yolu uzun uzun olsun ve bol bol tıklansın, izlensin ve sana çok da güzel geri dönüşler gelsin Rüzgar'ın Kızı ile ilgili. Klip gerçekten bir enteresan. Tebrik ediyorum seni ve dansçı arkadaşlarını. O tırın arkasında nasıl dans ettiniz, nasıl durdunuz? Hala yani kendimi orada hayal etmeye çalışıyorum da herhalde başaramazdım. Bir de o kadar rüzgarlı bir İstanbul günü olduğunu söylüyorsun. Çok ekip arkadaşlarına teşekkür ediyoruz. Bize böyle güzel bir buluşma sağladıkları için. Çok sağ ol. Kendine iyi bak. Görüşürüz Rüzgar'ın
1: Kızı. Çok kibarsın. Teşekkür ederim. Yine davet et lütfen. Yine geleyim ben.
0: Her zaman.
1: Evet, seni seviyoruz.
0: Kapımız açık sana. Çok kocaman sağ. kalp.
1: Öpüyorum. Görüşürüz. Öpecekleri sen oynar mısın bu arada?
0: Konuşuruz ya.
1: Arayı sıkıştıracaktım.
0: Konuşuruz. kalp öperken bunu yapmaya çalışıyorum da. Konuşuruz diye.
1: konuşuruz. Akıllı.
0: Seviyorum seni.
1: Ben de seni çok seviyorum.
0: Pekala, Murat Karataş ve tüm ekip arkadaşlarım adına güzel bir program olduğunu düşünüyoruz ekran karşısında sizler için. Biz gidiyoruz. Farklı popüler isimle biz yeniden sizlerle birlikte olacağız. Şimdilik de şarj biter. Refik Sarı Özgüler, hoşçakalın.
1: Görüşürüz.

0: Via Karavan deşarjı sundu. Via Karavan.
1: Arish Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arish, pırlanta.
2: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
3: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
2: Yok mu bunun bir çaresi?
4: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve...

0: Can Ozan şarkılarının büyülü atmosferinde kaybolmaya hazır olun.
1: Çölle bahar havası var.
0: 9 Ekim İstanbul, Kadıköy Durak Excel, 10 Ekim Zonguldak, Pera Performance Hall, 16 Ekim Eskişehir, Holy Stone, 24 Ekim Malatya, İnönü Üniversitesi Stadyumu, Organizasyon Hobosko, Biletler Biletix ve Bu Bilette, resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.

0: İlk şarkıdan son şarkıya Aura ile unutulmaz bir gece.
1: Bu kadarına pes bitti son heves.
0: Türkçe pop'un yeni nesil gruplarından Aura, ilk albümü Elemental ile 16 Kasım'da Bostancı Gösteri Merkezi'nde.
1: Korkma, tut sözümü, gitme benden uzak.
0: Biletler Bu Bilet ve Bilet X'de. Resmi medya sponsoru Dream Türk ve Radyo D.
2: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: Arış Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Pırlanta.
2: Biraz fazla almadınız mı?
3: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
2: Yok mu bunun bir çaresi?
4: Var. GCB Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla parite.

0: Vay be, Word 35 yaşında demek. Dile kolay.
1: Vadalarla gelecek yıllar nice güzelliklere aday. Ama bizim aklımızda tek bir soru var. Daha daha ne var?
2: Daha daha ne var?
1: Vada. World'ün 35. yıl çekilişinde bir Maserati, 3 Alfa Romeo ve daha fazla Vada sürprizi sizleri bekliyor. Hemen katılmak için World Mobile'e indirin.
3: Arış Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Pırlanta.
4: Bütçenizi düşünen teklif T-Smart'ta. 35 megabite kadar hızlı, limitsiz internet, aile spor veya film dizi paketinden istediğiniz biri ve T-Smart Go kısa süreliğine ayda 1049 lira yerine 709 lira. Hemen T-Smart'a.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralı. Çok, her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
5: Nakit ihtiyacını çözecek bir işaret bekliyordun ya. İşte o işaret geldi. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli 125 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: Arish Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arish, pırlanta.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. gcmyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: GCM Yatırım, geleceğime yatırım.
5: Merhaba, ben Zeynep Bozkaya. Müzik dünyasının en dikkat çeken klipleri, en dikkat çeken stilleri ve sahnelerin en dikkat çeken kombinleri. Sanatçıların tarzlarını, görünümlerini ve imza görüntülerini birlikte yorumluyoruz. Moda ve müzik stiliste buluşuyor. Stilist çok yakında Dream Türk ekranlarında.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Dream Türk'ü HD olarak TürkSat 4A uydusundan, DreamTürk.com.tr'den, D-Smart 112. kanal, D-Smart Go ve dijital platformlardan izleyebilirsiniz.

geçmişten gelir. Tam karşımda şimdi, kül olmuş izleri. Gözü görmedi kimseyi. Önemi yok ki bir şeyin, en baştan beri.

beni vuracak. Aşk kokan yatağımın yalnız tarafı, biliyorum susacak.

ettin hiç benden duysa. Merkezden kaçtım ben, merkez kaç kuvvetsiz. Herkes beni beklerken tek derdim uyumak. Bağırsam da onlar beni duymaz. Çağırmadan gelmez, kaybolanı bulmaz. Dönüştüm canavara, can atarak yaşamaya şaşırdım.

çocuklarım var, seni çok daha iyi anlayan birisi. Arası olmayan birisi. Veya istediğinde %100 seninle. Seninle kendini unutan birisi. Benim seçeneğim daha erken verildi ve sabitlendim şeytanla.